0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyanın değerli gençleri, genç kalanları, asla yaşlanmak bilmeyenleri, tekrar başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünya nedir? Aslında bir şeylerin biraz daha farklı olabileceğini size anlatmaya çalışan bir programdır. İletişim konusunda, eğitim konusunda, böyle bazı fırsatlar konusunda bir şeyler konuşuyoruz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün mutluluk konusunda konuşacağız. Öncelikle size iletişim adreslerimizi verelim.
1: Evet. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com'dan bize yazabilirsiniz.
0: Evet. Gamzeciğim, mutlu musun canım?
1: Mutluyum.
0: Hı, mutlusun. Peki nedir mutluluk?
1: Mutluluk nedir? Mutluluk. Farklı görüş, bakış açıları var bence. Her konuda farklı şekilde mutlu olabiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Evet, nasıl algıladığına bağlı. Hani böyle bir amacımıza ulaştığımız zaman falan mı mutlu oluyoruz? Yoksa aslında mutluluğun başka devamlı bir tarifi var mı? Bir şarkı sözü vardı, diyor ki mutlu gibiyim sanki. Tam olarak böyle emin de değil. Bir şey hissediyor ama o mutluluk mu? Acaba ondan da emin değil. Genel olarak bu aralar şöyle bir sorun var. Kimse tam olarak ya mutlu değil ya da hissettiği şey mutluluk mu ondan emin değil. Mutluluğun ne olduğu da belli değil. Öyle bir problem var. Bugün mutluluk konusunda konuşacağız ve düşüneceğiz, mutluluk nedir?
1: Mutluluk nedir? Sizi mutlu eden şey nedir? Ne olunca mutlu oluyorsunuz mesela?
0: Ya genel olarak hani ne olsa mutlu olursun dedikleri zaman şey geliyor insanın aklına. İşte ama şunu alsam mutlu olacağım ya da ne bileyim ben mesela hep sınavlar oluyor önümüzde. Şu sınavı geçsem mutlu olacağım. Üniversiteye girsem mutlu olacağım. Üniversite biterse mutlu olacağım. Bir iş bulayım mutlu olacağım. Araba alayım ne bileyim. Ayrı eve çıkayım. Şunu yapayım bunu yapayım. İşte şunu alayım bunu alayım. Bu böyle uzuyor gidiyor. Bazen sadece işte şu ne bileyim herhangi bir şey. Telefon bilmem ne. Şunu alırsam mutlu olacağım. Ondan sonra o şey oluyor. Sonra bakıyoruz şimdi mutlu muyum? O zaman işte o şarkı sözü oluyor. Mutlu gibiyim sanki. Evet. O bir sürüyor yani birkaç gün. Sonra
1: aslında ondan beklediğimiz mutluluğu, beklentisi tam karşılanmamış gibi oluyor değil mi bazen böyle şeylerde?
0: Evet, bir türlü tam bir tatmin duygusu yaşayamıyoruz. Çünkü hep hayat böyle dünyasal olarak önümüze bir sonraki şeyi, level. Bir sonraki şeyi koyuyor. Yani bu evet bir oyun gibi böyle. Hep level atlamak zorunda kalıyorsunuz. Bir tane film vardı.
1: Film vardı, evet. Bundan bahsedecektim, hatırlamıştım ben de. The Pursuit of Happiness filminde. Mutluluk içinde bulunduğun zorluklara rağmen yaşama tutunmak ve sonunda arzu ettiklerine ulaşabilmek olarak anlatıyor.
0: Filmi aslında biliyor musunuz? Will Smith'in bir filmi. Ve umudunu kesme gibi bir şey olarak herhalde çevrildi
1: Çevirmişler,
0: Türkçe'ye.
1: Çevirmişler, evet.
0: Ama normalde mutluluğu kovalamak filmin adı.
1: Evet.
0: Mutluluğu kovalamak bizden nedir? Yani mutluluk böyle kaçıyor mu
1: kaçıyor
0: ki?
1: Kaçıyor mu? Kaçan bir şey mi bu? Biz kovalıyor muyuz?
0: Filmde biliyorsunuz aslında her şeyini kaybetmiş birisi. İşleri yolunda gitmiyor. Normalde işte bir sağlık cihazı kiralıyor ama bir türlü kiralayamayacak hale geliyor. Kirasını ödeyemeyecek hale geliyor. Bir oğlu var. Eşi terk ediyor, gidiyor. Ondan sonra adamcağız oğluyla sokakta kalıyor. Evsizler için işte bir yerlerde kalmaya çalışıyor. Bazen tuvaletlerde uyuyorlar. Metroda falan öyle sürünüyorlar ama bu adam hiçbir şekilde mücadele etmeyi bırakmıyor. Kendince mutluluğu kovalıyor ve diyor ki ben bir gün işte böyle lüks arabalarla gelen o takım elbiseli işte zengin insanlardan olacağım ve mutlu olacağım. Ondan sonra çok çalışıyor, sabah akşam çalışıyor, ediyor falan, müthiş bir efor ve hiçbir zaman umudunu kaybetmiyor. İşte oğluyla orada ilişkisi var, oğlunun da hiçbir zaman umudunu kaybetmesini, yani kaybetmemesini sağlıyor. Ondan sonra en son bir gün gerçekten hayalleri gerçekleşiyor. Gerçekten olmak istediği o kişi broker oluyor ve gerçekten zengin oluyor. Ve sonra diyor ki mutluluk bir andı. Evet oldu dediğiniz bir andı. Bitti. Gerçekten mutluluk böyle bir şey mi? Hayallerinize, ki hayallerimiz her zaman o kadar büyük de olmuyor. Üniversiteye girdiğinizde gerçekten bitiyor mu? Mutlu olacak mısınız? Bir an. Yani mutlu gibiyim sanki dediğiniz bir andan mı bahsediyoruz sadece? Neyden bahsediyoruz? Gamzeciğim, bana mutluluğun resmini çizebilir misin?
1: Çizebilirim.
0: Ne çizerdin mesela?
1: Çok fazla büyük bir şey beklememek gerekiyor herhalde. Şu an aklıma gelen böyle özgürce uçan bir kuş çizmek oldu mesela.
0: Senin için özgürlük mutluluk mesela.
1: Evet.
0: Klasik vardır böyle Abidin Dino'ya işte sormuşlar. Abidin, mutluluğun resmini çizebilir misin? Ve geçenlerde mutluluğun resmini gördüm. Bugün size çok daha bilimsel ve çok daha böyle uyguladığınız zaman determinist şekilde kesinlikle sonuca varabileceğiniz bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu mutluluğun resminde küçük bir topçuk bir tane nöronun yani sinir bağlantısının üzerinde ilerliyor ve mutluluğun resmi budur yazıyor altında.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü o serotonin hormonunun beyne nasıl ulaştırıldığını gösteren bir GIF. Bugün şundan bahsedeceğiz. İnanın ya da inanmayın. Lütfen bu programı gerçekten sonuna kadar sabırla dinleyin.
1: Dinleyin lütfen.
0: Mutluluk aslında amaçlarınıza ulaşmak değildir. Mutluluk sürdürülebilir bir şeydir. Ve aslında bazen mutluluk dediğimiz şeyin fizyolojik bazı engelleri ve fizyolojik bazı destek olabilme yolları vardır. O yüzden aslında mutlu olabilirsiniz. Aslında dış dünyada olan şeylerden bağımsız olarak, ne bileyim, işleriniz ters gitse de, şöyle olsa da, böyle olsa da aslında mutlu olabilirsiniz hala. Bugün bundan bahsedeceğiz. Bugün evet. Mutluluk hormonlarından bahsedeceğiz. Biliyorum hepiniz serotonini biliyorsunuz çünkü çikolata hep bundan bahsediliyor. Ama geri kalan sadece serotonin tek başına bir işe yaramıyor. Hepsinin farklı görevleri var ve aslında hayatımız bunların peşinden koşmakla geçiyor. Bilmeden yapıyoruz bunu. Beyniniz bilmeden bir şeyin eksik olduğunu hissediyor ve o yüzden bir şeyler yapmak istiyor ama neden olduğunu algılamıyorsunuz. O yüzden bugün bunları açıklayacağız ve daha mutlu bir hayat mümkün mü acaba, başka bir dünya mümkün mü diye bugün son derece bilimsel bir şekilde mutluluğa yaklaşıyor
1: nasıl
0: olacağız. Ama
1: evet.
0: Önce kısa bir ara.
1: Sonra
0: bir şarkı dinliyoruz. Sonra tekrar buradayız. Başka bir dünyadasınız. Radyo Light'tasınız. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Beraber.

0: Radyo Light'a tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün mutluluktan bahsediyoruz ve dedik ki nedir mutluluk ve nasıl sürdürülebilir hale gelir? Nasıl sürekli mutlu oluruz? Hani o amaçladığımız şeyi alamasak da yapamasak da nasıl mutlu olmaya devam edebiliriz? Tabii ki sahte olarak kendimizi kandırmak değil. Gerçek
1: kesinlikle.
0: Anlamda nasıl sürekli olarak mutlu olunur? Bunun bilimsel bazı yolları hakkında konuşacağız ama önce Gamze'nin bazı
1: hızlı birkaç soru
0: var.
1: Sormak istiyorum.
0: Evet, buyurun Gamze Hanım.
1: Hiç çok istediğiniz bir şey elde ettiğinizde Nisancığım, hayal ettiğiniz kadar havalara uçmadığınızı fark ettiğiniz oldu mu?
0: Benim çok oldu ya.
1: Hem sana soruyorum hem dinleyicilerimize soruyorum bunu.
0: Evet, oluyor. Çünkü bazen diyorsunuz ki işte şu sınavı geçsem, şunu da yapsam, şu işe girsem, şu kadar param olduğunda, işte şu da olsun, şunu da alayım, o zaman mutlu olacağım. Ama işte olmuyor. Demin de bahsettim. Çünkü o çok kısa bir süre sürüyor. Ondan
1: bir beklenti koyuyoruz onun üstüne.
0: Evet.
1: O beklenti derecesine kadar ulaşmamış oluyor. Bu sefer hayal kırıklığına uğramış olabiliyoruz.
0: Yani daha doğrusu bazen bir şey yaparken ne bileyim ben sanki sihirli bir değnekmiş o şey. Çünkü daha almış değiliz ya. Onu elde ettiğimizde sihirli bir değnek bize dokunacak ve her şey baştan aşağı yenilenecek
1: gibi
0: hissediyoruz
1: sanki.
0: Ama öyle olmuyor işte.
1: Evet. Çok büyük bir beklenti balonu şişirmemek gerekiyor bence.
0: Çok büyük hedeflerimiz olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama şunu, hedeflediğiniz şeyden alacağınız mutluluğun aşırı büyük bir şey olacağını düşünmeyin. Çünkü mutluluk aslında böyle bir şey değil. Mutluluğun ne olduğunu birazdan daha detaylı olarak anlatacağız ama başka sorular var mı?
1: Tabii ki var. Peki, mutluluk hayattan çok fazla bir şey beklememek mi?
0: Böyle bir şey de var. Şimdi, arkadaşlar, dinleyicilerim, böyle bir şey düşünmeyin. Dediğimiz şey, anlatmaya çalıştığımız şey, canım şunu da almayı verin. İşte canım şunu da yapmayı verin değil. Bakın, gerçek anlamda ihtiyacınız olan şey size zaten gelecektir. Siz eğer doğru bir şekilde yaşamaya devam ederseniz, hayal etmediğiniz kapılar önünüzde açılacaktır.
1: Ama bunun için hiçbir şey yapmayın anlamına da gelmiyor tabii.
0: Evet, tabii ki biz her zaman kendimizi olabileceğimiz en iyi haline getireceğiz. Ondan sonra bir şeylere açık olacağız. Bu ayrı bir mesele. Büyük evet. Hedeflerimiz olabilir. Ama bunlara daha önceki bir bölümde değinmiştik. Ulaşmanın küçük küçük adımları, hedef kurma yöntemleri var. Bunun haricinde şunu düşünmeyin. Ben o zaman hiçbir şey beklemeyeyim ve hayatın beni götürdüğü yere doğru savrulayım. Bu da yanlış.
1: Akışına bırakmak değil.
0: Akışına bırakmak bu demek değil. Akışına bırakmak, hedefleriniz olacak, hayalleriniz olacak. Hayal kurmak çok değerli bir şeydir, hayal kurun.
1: Evet, hayal kurmak çok güzel.
0: Sonra
1: ama
0: bunun gerçekçi hedefleştirilmiş adımları vardır.
1: Hatta not edin, yazın.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bununla ilgili günlük tutun. Gün olarak günlük tutun gerçekten.
0: Buradaki problem ne? Hedefe ulaşmak ayrı bir şey, mutlu olmak ayrı bir şey. Dış dünyada ulaştığınız hedeflerinizin, yani ulaştığınız amaçlarınızın ve ne bileyim tatmin ettiğiniz arzularınızın size mutluluk getireceğini düşünmeyin. Bunlardan elde edeceğiniz mutluluk muhtemelen kısa süreli olacaktır. Bunu demek istiyoruz.
1: Evet.
0: Başka bir sorumuz var mı?
1: Bir kitap okumuştuk seninle, hatırlıyor musun yazın? Mutluluk kitabı var. Schopenhauer'ın. Evet.
0: Evet, Schopenhauer bir felsefeci. Bunun için felsefe bilmenize gerek yok. Kolay anlaşılır bir kitap.
1: Çok güzel bir kitap.
0: Evet.
1: Tavsiye ediyoruz.
0: İnce
1: gerçekten.
0: De bir kitap yalnız,
1: evet.
0: Yani.
1: Bu konuda

0: mutluluk.
1: Evet. Her zaman hayatınızı bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz. Mutluluk dış dünyada olan şeylerden bağımsız bir şeydir.
2: Kesinlikle.
1: Ve bunu sağlayabilirsiniz çünkü bunu sağlayan belirli hormonlar var aslında. Yani biz bedenimizi belirli bir dengede tutabildiğimiz zaman zaten kendimizi belirli ölçüde mutlu hissediyoruz. Ne oluyor? Eğer biz bu dengeyi sağlayabilirsek, o hormonlar salgılanıyor olursa ve bedenimiz o şekilde tepki veriyor olursa bu sefer daha doğru kararlar alabiliriz. Bu sefer daha enerjik oluruz. İşimize daha kolay odaklanabiliriz. Okulumuza daha kolay odaklanabiliriz. Sonunda da daha başarılı, daha bir şey oluruz ve amaçlarımıza daha kolay ulaşabiliriz. Yani bir kazan kazan döngüsü içinde oluruz. O yüzden öncelikle fizyolojik sebeplerini halletmekten bahsediyoruz bugün.
2: Evet.
1: Başka bir sorumuz var mıydı?
2: Şey demiştin, hani çikolata yiyenlerden misiniz mutlu olmak için? Yani siz mutlu eden bir şey var mı bu konuda? Bir yiyecek var mı mesela?
1: Ya bu popüler kültür çok bazı şeyleri biraz abartarak, daha doğrusu bir bütünden sadece minik bir parçayı alıp bize sunarak ve onu böyle iyice abartıp büyütüp sanki olay çikolataymış gibi göstermeye başladı.
2: Onu yiyince her şey düzelecekmiş gibi.
1: Öyle bir şey yok.
2: Yok.
1: Bakın, çikolata, birazdan bahsedeceğiz, sadece bu hormonların tek bir tanesini tetikleyen bir şeydir. Evet, ve serotonin gerçekten verir çikolata, ama şimdi bu serotonini size taşıtacak olan şeyi de beslemeniz gerekiyor. Bir. İkincisi, sadece serotoninle olay bitmiyor. Üçüncüsü,
2: bitmez.
1: O zaman sadece bununla çözmeye çalıştığınız zaman sürekli bir çikolata yeme ya da başka bir madde bağımlılığı haline
2: bir bağımlılık haline geliyor.
1: Gelir.
2: Aynen, bu çok tehlikeli.
1: Ve bu çok tehlikeli. O zaman şöyle, çikolata varsa mutluyum, yoksa mutsuzum. Bugün çikolata
2: yemedim.
1: Ona
2: bağlı olarak. Evet.
1: Böyle bir şey yok. O zaman duygusal bir yiyici haline geliriz.
2: Bunun ucu da
1: bundan
2: kötü
1: yerlere kesinlikle
2: götürüyor.
1: Kaçının. Lütfen, her şeyin dengeli olması lazım. Hayatta en önemli şey dengedir. Her şey arasındaki denge. O zaman kısa bir ara verelim. Ondan sonra artık şu mutluluk hormonlarına bir bakalım. Nasıl
2: mesela,
1: bilimsel
2: alalım,
1: olarak daha mutlu, daha dinç, daha enerjik, daha hayat dolu bir hale geliriz. Buna bakacağız önce.
2: Sizin bununla ilgili güzel fikirleriniz varsa lütfen yazın bize. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
1: Kısa bir aradan sonra tekrar Başka Bir Dünya'da, Radyo Light'ta bir arada olacağız.
2: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, tekrar başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün mutluluktan bahsediyoruz ve dedik ki mutluluk aslında etrafımızda olup bitenlerden, başardığımız, başaramadığımız, alabildiğimiz, satın alabildiğimiz, satın alamadığımız şeylerden çok daha farklı bir şey.
1: Çok bağımsız bir şey.
0: Ve dedik ki öncelikle bunun fizyolojik sebepleri var ve hormonlardan bahsediyorduk. Ve artık bütün soruları cevapladık. Sonunda dedik ki öncelikle fizyolojik problemleri çözeceğiz ve bu şeyleri yaptığımızda kendimizi daha zinde falan filan, daha hazır, daha hayat dolu hissedeceğiz. O zaman daha doğru kararlar alacağız ve daha otomatik olarak bu hayatımızı etkileyecek, verimliliğimizi etkileyecek. Dolayısıyla dış dünyayı da etkileyecek. Ama önce dış dünyayı değiştirmektense önce kendimizi biraz hazırlamamız lazım. Ve Gamze, ilk mutluluk hormonumuz nedir, bize söyler misin?
1: Şimdi hep böyle çok klasik bilinen bir tane var. Sadece serotonin midir mesela?
0: Sadece serotonin değil, 4 tane var.
1: Evet.
0: Ve İngilizce dose kelimesini hani D-O-S-E olarak düşünün. İlki dopamin, ikincisi oksitosin, üçüncüsü serotonin ve dördüncüsü endorfin. Yani sadece serotoninle iş bitmiyor. 4 tane mutluluk hormonu var ve bunlar gereğince salgılanırsa aslında kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Bu bilimsel bir şey. Sadece bunları yapın.
1: Evet.
0: Mecburen otomatik olarak kendinizi daha iyi
1: hissedeceksiniz.
0: İlki ne dedik?
1: Dopamin. Yeterince dopamin aldığımızda kendimizi heyecanlı ve keyifli hissediyormuşuz.
0: Ha, heyecanından evet. Kasıt böyle panik olmuş, elimiz ayağımız titrer vaziyette
1: değil tabii ki.
0: Evet. Şöyle bir hayat neşeniz olmasından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Aha, işte bugün şuraya gideceğim, çok işte heyecanlıyım, bunun için kendimi iyi hissediyorum anlamında. Heyecanlı ve ne hissediyormuşuz?
1: Kendimizi heyecanlı ve keyifli hissediyormuşuz.
0: Ay evet, sen keyifli hissediyor musun kendini?
1: Evet, çok şükür evet.
0: Gamze'nin dopaminleri salgılanmış, güzel Gamze.
1: Evet.
0: Tamam, dopamini halletmişsin. Peki dopamin almadığımızda ne oluyor?
1: Dopamin almadığımızda da unutkanlık, üşengeçlik, sıkkınlık hissediyormuşuz.
0: Yani şöyle düşünün, semptomları çok iyi bir şekilde yakalayabiliyor olmanız lazım.
1: Kendinizi iyi gözlemlememiz lazım.
0: Ya kim kalkacak da şimdi gidecek de şunu yapacak, ya da içimden kitap yazmaya başlamak geliyor da aklımda çok güzel bir fikir. Ya aklımda çok güzel bir fikir var ama
1: hiç halim yok.
0: Kim şimdi kalkacak da
1: kim
0: yapacak?
1: Kim bunu yazacak?
0: Yazsan ne olacak zaten gibi. Üşengeç hissediyorsanız, böyle keyif alamıyorsanız bilin ki dopamininiz eksik. Ve bazı şeyleri yaptığınızda otomatik olarak o şeyi yapacak haliniz olacak.
1: Evet, bunlar neyle olacak?
0: Neyle olacak Gamze?
1: Bunlar yeterince sağlayabilmek için hobilerimiz olması gerekiyormuş. Müzik dinlememiz, bu çok sevdiğim bir tanesi, işe yarıyormuş ve C vitamini ve tirozin gibi maddeler bunu salgılamamızı sağlıyormuş.
0: Evet, birincisi bir meşgaleniz olacak.
1: Hobiniz
0: yani
1: olacak.
0: Sizi ev, iş, ev, bir de başka bir yer falan, ya da okul, ev, bir şey üçgeninden çıkaran bir şey bulmanız gerekiyor. Ve hobilerinizin olması gerekiyor. Bunu biz zaman yönetimiyle alakalı konuştuğumuzda da söyledik.
1: Aslında. Evet.
0: Daha ayrıca hobiler konusunda bir program da yapacağız ama bir hobiniz olmalı. Sadece kendinizle kaldığınız, sevdiğiniz bir şeyler ürettiğiniz ve aslında hayatın sadece işte ne bileyim
1: iş ve ev
0: iş ve öğrenmek, iş ve çalışmak ve bilmem ne
1: ve ev
0: ve ders çalışmak ve dershane ve bir şey olmadığını
1: başka bir
0: anlamanız
1: alan,
0: gerekiyor.
1: Başka bir dünya.
0: Sadece sosyal olarak çevrenizde iyi zaman geçirmekle alakalı değil. Bir şey üretmek, bir yeteneğiniz olduğunu fark etmek. Bunlar size yapabilirlik hissi verir.
1: Evet.
0: Dopamin size yapabilirlik hissi verir. O yüzden oyun oynadığınız zaman, video oyunlarına da level atladığınızda gerçekten bir şey başarmış hissediyorsunuz kendinizi.
1: Ama bunu da sürekli yapmamak
0: ama
1: lazım.
0: Ama o sanal.
1: Evet.
0: O hiçbir zaman bitmiyor ve bir yerde kazanamadığınızda kendinizi mutsuz hissetmeye başlıyorsunuz. O yüzden oyun da bir bağımlılık haline geliyor. Oyun oynamak, sürekli o level'ları atlamak ya da sürekli kazandı, zafer sesini duymak dopamin salgılatıyor. Ama bir süre sonra sürekli aynı şey olduğu için beyniniz artık o dopamini salgılamıyor. Çünkü o onun için artık tamam.
1: Çok sıradan olmaya başlıyor.
0: Sıradanlaşıyor. Ve hep daha yukarı, daha fazlasını gitmeye çalışıyorsunuz. Ama beyninizi bir yere kadar kandırabilirsiniz. Bir yerden sonra bunun gerçek olmadığını, sahte olduğunu beyniniz fark edecektir. Oysa ki hobilerde elinizde bir şey olacak. Bir şey çalabiliyor olacaksınız.
1: Bir şey yapabiliyor
0: evet,
1: olacaksınız.
0: Kullanabileceksiniz.
1: Evet.
0: O yüzden
1: ben yaptım. yaptım diyebileceksiniz.
0: Hobi her zaman daha gerçektir. Gerçek olan önemlidir. Bunu unutmayın. Sanal olan her zaman her şeyi karşılamaz. Ha tabii kod yazıyorsunuzdur ve sonunda ortaya bir oyun çıkar. Ya da bir web sitesi çıkar ya da bir şey çıkar. Aa dersiniz bakın bunu ben yaptım. Çünkü o zaman o da gözle görülebilir hale geliyor. Bu da bir hobi olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama elinizle bir şey yapmak sizi çok daha tatmin eden bir şey. Gamzeciğim tekrar şöyle bir okuyabilir miyiz? Dedik ki dopamin salgıladığımızda kendimizi
1: heyecanlı ve keyifli hissediyoruz.
0: Eğer
1: hayata bağlı, kendine güvenilir kişiler oluyoruz.
0: Evet. Eğer kendimizi böyle hissetmek istiyorsak hobilerimiz olacak. Evet. Bir. İkincisi
1: müzik.
0: Müzik dinleyeceğiz.
1: En sevdiğim ve söylemek.
0: Müzik dinlemek otomatik olarak dopamin salgılatıyor. Bunda da özellikle size kendinizi iyi hissettiren müzikler dinlerseniz daha iyi. Hüzünlüysek iyice onu kanıtmak için böyle iyice hüzünlü şarkılar.
1: Daha acılar.
0: Gömülmek çok da mantıklı bir davranış değil. Ve aynı şekilde eğer kendinizi üşengeç hissediyorsanız, çünkü bunun eksikliğinde kendimizi keyifsiz, üşengeç, hiçbir şey beceremiyor gibi hissediyoruz.
1: Evet.
0: C vitamini lazım. C vitamininin nelerde olduğunu tabii ki siz biliyorsunuz ve bunu internetten kısa bir araştırmayla bulabilirsiniz ama işte narinciye dediğimiz limondur, falandır, filandır, maydanozdur. Böyle bunu şeyler de var. Ve dedin ki tirozin. Tirozin ne de var?
1: Tirozin de avokado yediğimizde.
0: Çok üzgünüm. Etçiler, et sevenler. Avokadoda tirozin diye bir şey var. Ve mesela çok ilginç değil mi bu? Makine gibiyiz. Bir şeyde bozuk olduğu zaman yani bir şeyde arıza verdiğimizde C vitamini, tirozin. Aa, üşengeç mi hissediyorum? C vitamini alayım, avokado yiyeyim, biraz müzik dinleyeyim ve bir hobiyle ilgileneyim. İnanın o üşengeçliğiniz geçecek.
1: Gerçekten işe yarıyor.
0: Gerçekten işe yarıyor.
1: Zorlayın. Deneyin. Kendinizi gerçekten zorlayın.
0: Bir avokado size çok da zarar vermez canım.
1: Müzik dinlemek çok zor bir şey değil. Ama dediğimiz gibi eğlenceli, keyifli müzikler dinleyin. Ya para vermek zorunda değilsiniz bir hobi yapmak için. Oyun, ya bir puzzle yapabilirsiniz. Kırtasiyeden bir kil alabilirsiniz. Bunu kendiniz evde şekillendirebilirsiniz. Her şeyi para olarak hani değerlendirdiğimiz zaman ekonomik olarak sıkıntılıysak bu şekilde yapabiliriz. Çok basit yöntemlerle bulabiliriz.
0: Elinizde bir kağıt alın. Evet. Origami yapın ya.
1: Origami
0: kağıdı
1: yapıp,
0: bükerek çok güzel
1: bakarak.
0: Şeyler oluyor. Ben küçükken yapardım. Kayıklar yapıp sonra leğene su koyup onları yüzdürürdüm ve o beni böyle çok güzel terapi ederdi. Sadece yazın, sadece çizin. Bazen tek bir kağıt, tek
1: çok
0: bir
1: basit.
0: Kalem. Çok basit yöntemlerle. Şey yapabilir. Tek bir fırça, tek bir boya. Bazen sadece kara kalem ve kağıt. Bazen sadece telefonlarınızın, ne bileyim, dışarı çıkacağım ve çeşitli fotoğraflar çekeceğim. Sadece bir
1: adım atın bunun
0: yani
1: için.
0: Yani ufak bir kamera. Her şey sizin için hobi olabilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra ikinci hormonumuzla karşınızdayız. Radyo Light'tasınız. Bugün başka bir dünyada nasıl gerçekten mutlu oluruz bilimsel olarak bunu konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Bu arada bize yazabilirsiniz.
1: Yazın. Başka bir dunya 369@gmail.com. Bize yazın. Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, Radyo Light gençleri, genç kalanlar, genç her zaman genç kalacak olanlar. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyadasınız. Başka bir hayatın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan,
1: başka
0: bunun bilimsel
1: mutlu bir yaşam
0: size anlatan programdasınız. Bugün
1: mutluluğu konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Mutluluk için hangi hormonlar çalıştığında nasıl mutlu oluyoruz? Bunu konuşuyoruz.
0: Dedik ki mutluluk aslında hiç de öyle dış dünyada olanlarla, satın aldıklarınızla, başardıklarınızla alakalı bir şey değildir.
1: Değil.
0: Bazen bazı semptomları yakaladığınızda onların gayet de bilimsel düzeltilme yolları vardır. Bunları iyileştirerek, şifalandırarak gayet de mutlu hissedebilirsiniz. O zaman zaten dış dünyada da doğru kararlar alıp, doğru hareketler yapıp zaten mutlu olacaksınız.
1: Zaten mutlu olacağız.
0: O yüzden mutluluk hormonlarından bahsediyorduk ve...
1: Evet.
0: Dopaminden bahsettik. Şimdi hangisine geçiyoruz demiştim
1: oksitosin.
0: Ki. Evet, dose, İngilizce dose kelimesi D-O-S-E ile kısaltılabilir. İlki dopamin, ikincisi oksitosin. Nasıl hissederiz oksitosinli olduğumuz zaman Gamzacığım?
1: Çok böyle mutlu, sevgi dolu, şefkatli, cömert, paylaşımcı biri yapıyor bizi.
0: Bu bizi bir ponçik haline getiriyor. Bir
1: böyle
0: pıtırcık haline getiriyor.
1: Pamuk gibi.
0: Bazen böyle hiçbir şey paylaşasınız gelmez. Bazense böyle ya aslında bir yerden tekrar bana gelir ya bu para ya da aman işte şunu da şunu yapıvereyim ne olacak falan gibi bir hale gelir. İşte o sevgi dolu olma hali aslında yeterince oksitosininizin olmasından kaynaklı. Bazen de bütün dünya size zıt gidiyormuş gibi hissedersiniz ve böyle hiçbir şey sevmezsiniz. Böyle durumlarda oksitosininiz eksikse...
1: Eksikse eğer nasıl hissediyoruz? Kendimizi yalnız hissediyoruz.
0: Evet.
1: Sevgisiz hissediyoruz. Huzursuz hissediyoruz. Ve bunu nasıl giderebiliriz?
0: Kimse sizi sevmiyor gibi hissedersiniz. Oksitosin evet. Yoksa. Herkes kötüymüş gibi hissedersiniz.
1: Herkes size karşıymış gibi
0: hissedersiniz. Herkes size karşıymış gibi hissedersiniz. Koca dünyada yapayalnız kalmış gibi hissedersiniz. Ne kadar psikolojik duygulardan bahsediyorum değil mi? Soyut şeylerden bahsediyorum.
1: Çok
0: halbuki son derece somut bir sebebi var. Hı-hı. Oksitosin eksikliği size kendinizi böyle hissettiriyor. Peki ne yapacağız da oksitosinleri kendimize alacağız Gamzeciğim?
1: Sarılacağız.
0: Hmm.
1: Evet. Böyle yakınlarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla sarılacağız. Evcil hayvan, evcil hayvanlar. Onlarla ilgilenmek, onları sevmek, onları beslemek iyi geliyor. Hayal kurmak çok güzel, çok keyifli olanı. Masaj çok ilginç şekilde oksitosini artırıyor bunlar.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz sosyal yaratıklarız ne olursa olsun. Ve o sevgi alışverişinin, o yolların tıkanmaması için, hani böyle yüreklerinizin sertleşmemesi için sürekli olarak o hormonun salgılanması gerekiyor. Yalnız buradaki öyle illa hani ikili böyle aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Bazen insanlar der ki bu kedi bana çok iyi geldi, bu köpek bana çok iyi geldi. Neden? Çünkü oksitosini eksik ve o hayvan bir şekilde onu tamamlıyor. Bazen sadece sokakta ne bileyim martılara simit attığınızda ya da ne bileyim bir kedi köpek beslediğinizde içinizde ufak bir böyle mutluluk oluyor. Bir huzur hissediyorsunuz.
1: Aslında ne kadar basit olarak görüyoruz bunu.
0: Evet
1: ama, bizi...
0: ama beyniniz öyle algılamıyor. Beyniniz onu bir sevgi alışverişi olarak algılıyor. Bunu sürekli kılmamız lazım. Daha önceki bölümlerden birinde bahsetmiştik aslında. Sarılma etkinlikleri var. Free hug.
1: Free hug.
0: İnsanlar özellikle yurt dışında merhaba işte bana sarılabilirsiniz diye o tişörtleri giyip öyle duruyorlar ve insanlar birbirlerine sarılıyor. Özellikle fazla sosyal mesafenin olduğu toplumlarda dokunmak çok önemli bir şey. Çünkü dokunmak sadece cinsellikle alakalı asla değil. Hiç değil, hiç değil. Çok yanlış anlaşılıyor. Dokunmak bazen sadece onaylayıcı bir şekilde bir sırta vurmak, ufakça bir çocuğun saçını okşamak, bir kediyi okşamak, belki ne bileyim sevildiğinizi size hissettirebilecek dokunuşlar çok daha farklı. O yüzden sarılmakla alakalı, evcil hayvanlarla alakalı gerçekten buna dikkat edin. Kendinizi açın. Bazı insanlar hayvanlardan çok korkuyor. Orada bir sevgi alışverişi tıkanıklığı var. Ben de demiyorum gidip de kaplanı kucaklayın ama tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Sonra bana demeyin Nisan gittim kedinin üstüne atladım kuyruğunu çektim o da beni tırmaladı. Böyle değil. Çünkü o kedinin de kendi sevilmek istediği yerler var. Başından sevilmeyi sever. Sizin de dokunulmaktan hoşlandığınız yer. Belki sırtını sıvazlanın alınca tamam diyeceksiniz ama o kadar da sürekli kucaklanmayı seven birisi olmayabilirsiniz. Özellikle de böyle virüsler, gripler falan havada uçuşurken kesinlikle kendinize sevecek, sarılacak birilerini bulun. Hayvanlar da olabilir. Ne bileyim, gidin annenize, arkadaşınıza, babanıza, kardeşinize, ne abinize, kim varsa artık amcanıza, abinize, yakın arkadaşınıza bir sarılın ya. Şöyle bir çak yapın ve onun verdiği desteği, gücü hissedin. Hayal kurun. Güzel kardeşlerim, abilerim, ablalarım, hayal kurmak kötü bir şey değildir. Önce vizyonunuzun olması gerekiyor ki hedefleriniz olsun. Büyük hayaller kurabilirsiniz. Ya şuraya gittiğimde şöyle yapacağım. İlla bunun gerçek olması gerekmiyor. Yani her şey olabilir bu. Ne bileyim, üniversiteye başladığımda şöyle olacak. İş hayatına başladığımda şöyle şöyle yapabilirim. Ya da ya yarın kalkayım işte şöyle yapayım, böyle yapayım. Bir günü şöyle geçireyim, böyle geçireyim. Herhangi bir hayal olabilir. Kendinizi bırakın. Gerçekleşmezse kendinizi kötü hissetmeyin. Ben hiç olmayan
1: hayal
0: şeyler için...
1: Hayal kırıklığına uğramayın gerçekten. Evet,
0: evet. Hayal kırıklığı diye bir şey yoktur. Yok. Olmayabilir. Bunu kabul edelim. Ama şöyle bir şey var. Ben olmayan şeyler için şükrediyorum. Daha henüz bir arabam yok. Bu arada araba kullanmayı da bilmiyorum. Ama istediğim arabayı aldığım için şükrediyorum. Sadece bu bir hayal ve hayalim de bana, beni, yani kendimi iyi hissettiriyor. Çok şükür. Hayal kurmaktan lütfen çekinmeyin. Çünkü o hayallerden gerçek hedefleriniz ve o büyük hedeflere ulaşacak amaçlarınız çıkar. Çıkacak. Hayal kurmazsak büyük bir vizyonumuz olmaz. Böyle at gözlüğüyle minicik dünyamız içinde bir hamster gibi böyle
1: aynı
0: o dolap, dönme dolap gibi şeyin içinde böyle böyle koşuyor oluruz. Evet, ne dedik? Birbirimize sarılalım. Dokunmaktan çekinmeyelim.
1: Evcil hayvanlarımız
0: olsun. Evcil hayvanlarımız olsun.
1: Sokaktaki hayvanları sevelim. Yemek
0: evet,
1: verelim.
0: Hayal kuralım.
1: Hayal kuralım. Bir şarkıdan sonra devam edelim mi?
0: Evet, bir şarkıdan sonra üçüncü hormonumuza, serotonine geçeceğiz. Bu çok ünlü olan, en popüler olanı bu. Kısa bir ara veriyoruz, sonra tekrar buradayız. Bu arada bize yazın lütfen.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Kısa yazın. Bir aradan sonra. Buradayız. Görüşmek üzere.

0: Başka bir dünyaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, gençler, genç kalanlar ve hep genç diyorum hissedenler. Yaşlanmak bilmeyenler.
1: Gençlerle mutlu olanlar.
0: Evet. Hoş geldiniz. Bugün nasıl sürdürülebilir bir şekilde mutlu oluruz bunu konuşuyoruz ve bilimsel olarak aslında mutluluğun resminin bir hormonun beyne nöronlar aracılığıyla taşınması olduğunu bilimsel olarak açıkladık. Evet. Ve dedik ki bunları yaparsanız kendinizi şöyle böyle hissedersiniz. Dopaminden bahsettik, oksitosinden bahsettik. Ve dedik ki şimdi üçüncüsü çok popüler serotonin. Herkes duyuyor bunu. Bu serotonin çok ünlü. Evet. Herkes de bir ağzında böyle çikolata serotonin. işte bazı böyle ilaçlar alınan durumlar oluyor. Bunları yadırgamıyorum olabilir. O ilaçların içinde de serotonin var. Gamzeciğim nedir serotonin? Kendimizi nasıl hissederiz serotonin varsa?
1: Vücudumuzda salgılanıyorsa neşeli, canlı, zinde hissediyoruz kendimizi.
0: Neşeli hissediyoruz. Yani aslında temel olarak mutluluk hormonu olarak serotoninin bilinmesinin sebebi size neşe veriyor olması. Durduk yere böyle çıkkıdı oynayacak gibi hani etrafınıza neşe kaynağı olan biri yapması size. Peki serotoninimiz yoksa ne oluyor?
1: Depresif, karamsar, öfkeli, her şeye böyle öfke püsküren birileri oluyoruz.
0: Semptomları yakalayın. Eğer yolda yürürken şu arabada buraya park etmiş
1: çok
0: zaten.
1: Çok trafik var.
0: Şu öğretmen de bana
1: taktı. Kalıyorum.
0: Her türlü böyle sürekli şikayet eder bir halde buluyorsanız kendinizi ya da o da olmayacak zaten bunu da yapamayacağız zaten yapacağız da ne olacak zaten halindeyseniz eğer bilin ki serotonin hormonunuz eksik.
1: Salgılanmıyor.
0: En tehlikeli olan gerçekten serotonin. Çünkü bizi bağımlı hale getirebiliyor. Gamze ne lazım bize serotonin salgılamak için?
1: Aslında ne kadar da basit. Egzersiz yapmak.
0: Tembel miyiz? Biz hareket etmiyor muyuz acaba?
1: Etmiyor olabiliriz. Sadece bir yürüyüş, çok basit bir yürüyüş yapmak bile bizim modumuzu bir anda değiştirebiliyor.
0: Çok enteresan bu. Bazen bakıyorum böyle kişisel gelişim hani konusunda tavsiye veren kişiler de diyorlar ki merdiven çıkın, bırakın merdiven çıkmayı. Yürüyen merdivende duracak sabrımız yok. Asansörle çıkmaya çalışıyor herkes. Artık biraz da hani zamanın olmadığını söylüyorlar ama daha önceki programlarda dediğimiz gibi zaman yönetilebilir bir şey, zaman yok diye bir şey yok, öyle bir şey olamaz. Sadece egzersiz yapmak. Bazen ya bugün modum çok düşük, işte 10 tane burpee yapıyoruz ya da squat yapıyoruz ya da sadece ne bileyim sizin için kendi hareket alanınız neyse. Hani bu şey de olabilir, 5 kere zıplayacağım. 20 kere sandalyeye oturup kalkacağım ya da yere oturacağım kalkacağım 20 kere. Bu da bir hareket.
1: Hiç haliniz yoksa bile yatağınızda uzanıp bacaklarınızı yukarı aşağı kaldırıp.
0: Kaldırıp indirip.
1: Ona odaklanabilirsiniz. En basitinden. Çünkü bazen gerçekten halimiz olmayabiliyor. Bu bile bence çok işe yarayabilir.
0: Gençler haftada 1 saat koşu gruplarına katılabilirsiniz.
1: Evet çok güzel.
0: Ücretsiz olarak sahillerde
1: ya da
0: böyle açık alanlarda evet koşan gruplar var.
1: Gruplar var.
0: Eğer bisiklete biniyorsanız bisiklet grupları var. Bunları yapabiliriz. Koşabiliriz. Ne olacak canım? Hani illa bunlar süper işte bir
1: ben
0: sürü
1: ayak uyduramam gibi bir şey düşünmeyin.
0: Evet. Yani böyle bir şey değil. Arkadan gidebildiğiniz kadar gidersiniz. Bakın Avrasya Maratonu dediğiniz İstanbul Maratonu bile yani normal maratonu var. 40'ı geçen 42 kilometre miydi olan 15 kilometresi var. 10 kilometresi var. Yani herkes kendine göre ya da halk koşusu var. Onlar galiba 5 kilometre mi gidiyor? Öyle bir şey bilemiyorum ama herkes kendine göre gidiyor. Önemli olan kendi yapabildiğinizin bir tık üstüne geçmek. Bir tık zorlamak. Çünkü siz 2 kere oturup kalktığınızda yarın 3 kere oturup kalkabilir durumda olacaksınız. Artık siz dün olan siz değilsiniz. Artık ilerliyorsunuz. Ve
1: farkında olmak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Beyin bunu bir ilerleme süreci olarak görüyor. O yüzden artık umutsuz olmuyorsunuz. Geleceğin değişebileceğine, daha iyi olabileceğine dair umudunuz oluyor. Çünkü dünden bugüne bir şey değiştirdiniz.
1: Değişmiş oluyor. Evet. Trekking grupları da var mesela bununla ilgili.
0: Evet. Ve demeyin İstanbul'da ne trekking.
1: Çok
0: İlla
1: güzel
0: ki bir yerlere
1: varmış.
0: Gidiyorlar. Evet çok güzel yerler var. Toplanıp gidiyorlar. Aman aman da öyle en iyi ayakkabıyı alayım, en iyi tişört alayım falan yapmamız gerekiyor.
1: Böyle bir şeye de ihtiyaç yok gerçekten. En basit ne varsa.
0: Elinizdekilerle başlayın. Bir işe yoklukla başlayın. Siz ilerledikçe zaten size gelecektir.
1: Güneşlenmek en sevdiğim. Bir yaz insanı olarak.
0: Evet. Bakın geçenlerde doktora gittim, kendimden paylaşayım size. Dedi ki D vitaminin yok. D vitaminin eksik. Bu sende şöyle şöyle şeylere yol açar. Ya gerçekten bazı maddelerin eksikliği sizi mutsuz ediyor. Siz sanıyorsunuz ki bunun sebebi dış dünya. Sanıyoruz ki bunun sebebi aslında işte ne bileyim ben şunu bunu alamamamız, şunu bunu yapamamamız, tatile çıkamamamız ya da işte yoğunluk vesaire vesaire. Hayır değil.
1: Değil.
0: Magnezyumunuz yok. D vitaminimiz yok. Güneşe çıkın. Güneşlenmekten korkmayın. Ay yanacağım ne biçim işte şimdi beyaz ten moda diye kendinizi güneşten uzaklaştırmayın. Avuç içleriniz özellikle daha çok alabiliyormuş. Lütfen mutluluk hormonumuz olan D vitaminini bol bol bol kendimize çekelim. Bu güneşlenerek olabilir ya da dışarıdan D vitamini alarak olabilir. Ama bunun için yani dışarıdan bir şey alacaksanız doktorunuza başvurun.
1: Danışarak.
0: Biz burada doktor değiliz tabii ki. Ve
1: uyumak.
0: Uyumak.
1: Uyuyunca geçer bazen.
0: Gençler, hani bütün gece oyun oynuyoruz ya, hani uyumayıp 3 saat uykuyla okula gidiyoruz ya,
1: evet.
0: Ya da aynı şekilde işe gidiyoruz ya, o bizi mutsuz ediyor, farkında değilsiniz. Bazı hormonlar gece uyurken salgılanır. Vücudunuz gün boyunca yıkım modundadır. Gece hani klasik derler 11 ile 5 arasında, 11 ile 4 arasında o melatonin salgılandığı zaman yapım aşamasındadır. Siz sürekli yıkarsanız vücuda kendini yenileyecek, yapıcı bir şeyler sergileyecek alan tanımazsanız bir süre sonra çökersiniz. Ve siz sanıyorsunuz ki mutsuzsunuz. Hayır.
1: Aslında
0: sadece
1: uykusuzsunuz.
0: Ama bir süre sonra beyin artık buna tamam diyor. Demek ki bu kadar uyumayacak. Beyin bunu ben uykusuzum, yorgunum olarak algılamıyor. Bir de yiğitliğe böyle laf getirmemek için şey yapıyoruz. Hayır canım ben uykusuzluğa dayanabiliyorum. Ben yine de şunu yapabildim, bunu yapabildim.
1: Konuda.
0: Ama mesele bu değil. Mesele sempatik sinir sisteminiz var, parasempatik sinir sisteminiz var. Mesele parasempatik yani sizi yapan, onaran, bütün duygusal yüklerinizi alıp da sizi tekrar yenileyen o sistemin devreye girebilmesi. Lütfen uyuyalım. Gerçekten saat 11 ile 5 arası çok önemli. Uyumamız gerekiyor. Uyuyamazsak uyumamak bir işkencedir biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İşkence olarak tutsaklara, mahkumlara yani uygulanmış bir şeydir. Uyutmamak. Ve delirirsiniz uyumadığınız zaman. İnsomnia hastaları var. Gerçekten çok acı veren bir şey. Uyumamız gerekiyor. Serotonin çok güzel bir şey.
1: Evet. Peki nelerden alabiliriz? Pazıdan, midyeden, biter çikolata yediğimizde, Hindistan cevizi,
0: evet.
1: Muz, kuşkonmaz, çilek, bal kabağı, kabak çekirdeği. Bunları tükettiğimizde de serotonimizi artırmış oluyoruz.
0: Şunun altını çizebilir miyim? Bitter çikolata. Lüp lüp lüp bütün tatlıları yutup ondan sonra aman ben serotonin salgılamak için yapıyorum demeyelim lütfen. Çünkü bitter çikolata işe yarıyor. Diğerleri çok da işe yaramıyor.
1: Diğer çikolatalar bahane olmasın bizim
0: yani
1: için.
0: Yani şurada lütfen duygusal yiyiciler haline gelmeyelim.
1: Gelmeyelim.
0: Çünkü gereksiz bize zararlı şeyler yiyoruz. Karaciğerimiz çok fazla şekerli şeyler yediğimiz zaman zorlanıyor. Ve karaciğer aslında duygu dengesini de sağlayan bir organ, iç organ. Yani bilimsel olarak. Çünkü şeker hastalarında da bazı hani böyle sinir bozukluğu gibi şeyler oluyor. Lütfen aşırı şeker yüklemeyin kendinize.
1: Evet,
0: burada çikolatadan kastettiğimiz şey bitter çikolata. Çünkü o kakao çekirdeğinde var bu madde. Şekerde değil.
1: Muz mesela aynı zamanda hem serotonini de artıran bir şey.
0: Evet aynı zamanda da magnezyum var.
1: Magnezyumumuzu artıran bir şey. Yani uyuşmalarımız, kasılmalarımız olduğu zaman bu da bu işe de yarıyor muz. Çok güzel.
0: Aynen öyle. Çok da böyle pahalı şeyler olarak düşünmeyin. Ufak ufak yediğiniz zaman da işe yarıyor. Uyuyoruz, bu yiyecekleri yiyoruz birbirimizi.
1: Egzersiz yapıyoruz.
0: Evet, egzersiz yapıyoruz. Teşvik ediyoruz birbirimizi hareket etmek konusunda.
1: Güneşleniyoruz.
0: Güneşleniyoruz.
1: Evet.
0: D vitaminimize dikkat ediyoruz. Magnezyuma dikkat ediyoruz. Ve serotonini bolca salgılanan biri olarak son derece mutlu, iyimser hayatlarımız oluyor. Son bir hormonumuz kaldı.
1: Ve geldik endorfine.
0: Geldik endorfine.
1: Evet,
0: evet Gamzacığım endorfin varsa kendimizi nasıl hissediyoruz?
1: Kendimizi pozitif, neşeli hissediyoruz. Hissetmemizi sağlıyor.
0: Evet.
1: Ve ağrı eşiğimizi yükseltiyor. İlginç şekilde. Evet. Stresi azaltıyor. Bu bence kesinlikle çok yani hepsi zaten öyle de yani bu da çok ihtiyacımız olan bir şey diye düşünüyorum. Özellikle çok kalabalık bir şehirde yaşayan insanlar olarak.
0: Çok enteresan değil mi? Ağrı eşiğiniz kendinizi hasta hissetmeniz ya da hissetmemeniz endorfine bağlı. O yüzden çok spor yapan insanlar da tabii hep birlikte bu hormonlar çalışıyor. Endorfin de salgılandığı için bir yerden sonra aslında canlarının acıdığını hissetmiyorlar.
1: Gerçekten bu çok doğru.
0: Ve aynı şekilde bağışıklık sistemiyle de böyle şeyler alakalı oluyor. Peki endorfin yeterince salgılanmıyorsa kendimizi nasıl hissederiz?
1: Stresli, gergin, isteksiz. Çok nalet bir insan oluyoruz.
0: Yani böyle ay ne yapacağım, şu da var, bu da var, bu da var. Ya sakin ol, sakin. Evet. Her şeyi yönetebilirsin. Her şey tamamen yolunda gidebilir. Bu mümkün. Ama önce bizim sakin olmamız gerekiyor.
1: Fark etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi ne yapacağız da endorfinimiz doğru şekilde salgılanmış olacak?
1: Endorfini salgıladığımız zaman ne oluyor? Daha çok mutlu, gülen bir insan oluyoruz. Gülmek.
0: Gülüyor musunuz
1: aktarıyor.
0: Çok?
1: Evet.
0: Öncelikle endorfin sizi böyle güler yüzlü bir insan haline getiriyor.
1: Evet.
0: Ve aynı şekilde de aslında komik videolar izlemek falan endorfin salgılatıyor.
1: Çok ilginç şekilde. Ne kadar enteresan.
0: Evet, ben bunu yapmazdım. Bazen zaman kaybı olarak görüyordum ama evet. O böyle ne bileyim komik kedi videoları falanlar filanlar aslında bu işe yarıyor.
1: Komedi programları var mesela buna ilgili.
0: Evet. Ne güldüğümüze de tabii yani çok önemli ama endorfin genel olarak hayattan keyif almakla alakalı bir şey. Kendimizi güler yüzlü, gülden böyle birisi yapmak için öncelikle şakalara açık olmamız lazım, esprilere açık olmamız lazım.
1: Bu konuda çok başarılı olamayabiliriz ama yine de elimizden geldiğince kendimiz için, karşımızdaki kişiler için.
0: Evet, biraz güler yüzün hiç kimseye zararı yok bence. Birazcık komik videolar izlemenin kimseye zararı yok. Yalnız sürekli ben mutsuzum, bütün gün sabahtan akşama komik video izleyeceğim böyle ya da sosyal medyada bir şeyleri aşağı kaydırıyoruz, saatlerimiz gidiyor fark etmiyoruz. O sonsuzca sizi orada tutmak üzere tasarlanmış bir şey çünkü. Böyle olmamak gerekiyor, her şeyin bir sınırı var ama her gün biraz böyle komik videolar, hoşumuza giden şeyler izlememiz gerekiyor. Aynı şekilde etrafımızdaki mizahi şeylerin de farkında olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bazen birinin duruşu, insanlarla alay etmekten bahsetmiyorum,
1: evet,
0: bu değil.
1: Kesinlikle bu değil.
0: Bazen bir şeylerin bir araya gelme şekli, bizi güldüren, gülümseten şeyler olabiliyor ve özellikle de ben hayvanların...
1: Kedilerin.
0: Evet ya, gerçekten... Bir şey oluyor, birden deli gibi koşmaya başlıyorlar. Diyorum ne oldu, daha demin uyuyordunuz, şimdi neden acaba koşuyorsunuz böyle? Her şeyi yıkarak falan geçiyorlar, bana komik geliyor. Size ne komik geliyor? Bir düşünün, size en çok ne güldürüyor? Evet Gamzacığım, tekrar
1: başka.
0: Bir şöyle endorfini bize bir özetler misin?
1: Endorfin kendimizi pozitif, neşeli hissetmemizi sağlıyor. Ağrı eşiğimizi yükseltiyor. Hı-hı. Stresi azaltıyor. Hı-hı. Dediğimiz gibi eksikliğinde stresli, gergin, isteksiz bir insan oluyoruz. Ama acı biber yediğimizde mesela bunu artırıyor. Evet.
0: Acıyı çok seven arkadaşlarımız var mı?
1: Çok şanslısınız.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Evet.
0: Bazı kültürlerde acı çok var yani böyle hani Meksika kültüründe falan da sadece Türkiye'de değil. Aslında beden otomatik olarak mutluluk olarak algılıyor. O yüzden acı yani tat olarak acı çok önemli bir şey. Gerçekten de işe yarıyor.
1: Biraz zorlayabiliyorsak yememiz
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Kendi sağlığınıza lütfen zarar
1: tabii
0: verecek
1: ki.
0: Kadar değil.
1: Lüp lüp
0: yutup da sonra midenize zarar vermeyin. Ama acı biber işe yarıyor. Bu durumda şöyle düşünüyorum. Biberli çikolata diye bir şey var. O zaman onunla bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çikolatadan serotonin hem endorfin salgılatabiliyoruz. Evet.
1: Evet.
0: Başka ne yapmamız lazım?
1: Başka bir de yürüyüş yapmak.
0: Yürüyüş. Gamze'nin en sevdiği. Gamze demek ki
1: endorfin. Fark etmeden iyi bir şey yapıyormuşum.
0: Evet. Çünkü Gamze yürüyor. Ondan sonra orada hem açık hava almış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Oksijen. Hem etrafınızda güzel şeyler görüyorsunuz. Hem de egzersiz olmuş oluyor. Bu da aslında bir taşla iki kuş. Her şey bu dört hormona bağlı. Kendinizde önce fizyolojik engelleri kaldırırsanız zaten daha sonrasında

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Eğer kutsal kitabın bir kısmının doğru, bir kısmının doğru olmadığını söyleyen bir inanlılar topluluğuna katılıyorsanız, o topluluktan derhal ayrılmanız gerekir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kutsal Kitabın Yeni Anlaşma bölümünün yazarlarından Yahuda, sahte öğretmenlerin inanlılar üzerindeki yıkıcı etkisinin farkındaydı. Bu yüzden yaşadığı dönemdeki inanlıları bu konularda uyarmıştır. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: sahte bir öğretmen, coşku dolu canlı bir inanlılar topluluğunu yani kiliseyi yok edebilir. Yahuda bu mektubu okuyucularını Tanrı'nın lütfunu ahlaksız ve iffetsiz bir yaşama araç etmekte olan ve tek efendileri ve Rableri olan İsa Mesih'i reddeden tanrısız kişilere karşı uyarmak amacıyla yazdı. Yahuda kısmı tek bir bölümden ve 20 ayetten oluşur. Bugünkü vaazımızın başlığı şöyle: Sahte öğretmenlere gelecek olan yargı. Aslında Yahuda kısmının tamamında sahte öğretmenler ele alınır. Yani temelde bu konu üzerinde durulur. Dikkat ederseniz 3. ayette şöyle bildirilir: Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum. Yahuda kısmının teması iman için mücadele etmektir. Yani yalana ve yanlışa karşı durmak ve hakikati savunmaya istekli olmak. Yahuda bu ayetlerde basit bir anlatımla eğer Tanrı bu insanlara bunu yaptıysa sahte öğretmenlerin başına gelecek olanlar da budur demektedir. Konu tamamen sahte öğretmenlere gelecek olan yargı hakkındadır. Yahuda 4. ayette sahte öğretmenlerin kısa bir tanımlamasını yapar ve onları Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden kişiler olarak adlandırır. Yani onlar Tanrı'nın lütfunu kendi ahlaksız yaşamlarını sürdürmek için bir vasıta olarak görmektedirler. İkinci olarak Rab İsa Mesih'i reddetmektedirler. Yahuda 4. ayette şöyle yazar: Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkar eden bazı tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. 5. ayetten itibaren şöyle devam eder: Bütün bunları bildiğiniz halde size hatırlatmak isterim ki Rab kendi halkını önce Mısır diyarından kurtardı. Ama iman etmeyenleri daha sonra mahvetti. Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. Sodom, Gomora ve çevrelerindeki kentlerde bunlara benzer şekilde kendilerini cinsel ahlaksızlığa ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çekmekte olan bu kentler ders alınacak birer örnektir. Buna rağmen aranıza sızan bu kişiler aynı şekilde hülyalara dalıp öz bedenlerini kirletiyorlar. Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara dil uzatıyorlar. Sevgili dostlar, bu kişiler kimlerdi? Şimdi 4. ayete bakalım. Bakın ne diyor: Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkar eden bazı tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Bu ayetlerden sonra şimdi bir süreliğine buradaki ruhsal ilke üzerinde durmak istiyorum. Bu ilke aslında çok basittir. Yahuda 5. ayetten başlayarak size anlamanız gereken çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum diye bildirir. Yahuda diğer bir ifadeyle bu uyarı yalnızca oradaki insanların iyiliği için değil, sahte öğretmenler içindir de demektedir. O, Tanrı'nın belirlediği bir ilke olduğunu, bu ilkenin burada geçerli olduğunu ve Tanrı'nın sahte öğretilerle kiliseyi mahvedecek olan tanrısız kişilere karşı çok sert davranacağını söylemektedir. Benzeri durumlar günümüzde dünya üzerinde de meydana gelmektedir. Ancak farkına varmadığımız bir şey var. Bir aile çocuklarını sahte öğretmenlerin olduğu bir kilisede yetiştirirse, anne de, baba da, çocuklar da sahte öğretilerle zehirlenir. Bu öğretiler onların ruhsal konulara dair temelinde bir gedik açar. Tanrı bu yüzden sahte öğretmenleri Mesih'in bedeni için, yani kilise için korkunç bir tehlike olarak görür. Şimdi neler bildirdiğine kulak verelim. İlke çok basittir ve bize 3 örnekle açıklanır. Bu örnekleri ele almak istiyorum şimdi. İlk olarak 5. ayette şöyle bildirilir. Bütün bunları bildiğiniz halde size hatırlatmak isterim ki Rab kendi halkını önce Mısır diyarından kurtardı ama iman etmeyenleri daha sonra mahvetti. Burada hangi konudan söz ediliyor? Hatırlarsanız Tanrı İsrail halkını Mısır'daki tutsaklıktan kurtardıktan sonra kutsal yasayı vermek üzere Sina çölüne ve ardından da vaat edilmiş toprakların sınırına götürdü. Musa vaat edilmiş ülke hakkında bilgi toplamak üzere adamlar gönderdi. Adamların geri dönüşünde yapılan toplantıyı hatırlarsınız. 2'ye karşı 10 oy kullanıldı. Yani 2 kişi ülkeyi ele geçirelim dedi, 10 kişi ise bunu başaramayız dedi. Bu kararı İsrail ulusunu 40 yıl boyunca süren ölüm, hastalık, endişe, savaşla dolu başıboş bir gezginliğe mahkum etti. Çünkü onlar çok ama çok yanlış bir bilgiye itibar etmişlerdi. Onlar ülkede surlu kentlerin ve dev gibi adamların olduğunu duydular. Oysa daha kısa bir süre önce Tanrı'nın onlar için ikiye ayırdığı Kızıldeniz'i geçmişler ve Sina'ya gitmişlerdi. Tanrı orada onlara taş levhalar üzerinde yazılı olan yasayı vermişti. Onlara kendilerini diğer uluslardan ayrı tutmaları gerektiğini, diğerlerine benzememeleri gerektiğini buyurmuştu. Zira onların çok özel bir görevi vardı. Tanrı'nın onların geçmesi için denizi ikiye ayırmasına, beslenmeleri için gökten man yağdırmasına, ihtiyaç duyduklarında içecek su sağlamasına, kısacası Mısır'daki tutsaklıktan kurtardığı bu 2,5 milyon insanın bütün ihtiyaçlarını karşılamış olmasına rağmen halk vaat edilmiş toprakların sınırına vardığı zaman Musa'ya "Artık senin sözünü dinlemeyeceğiz. Söylediklerine inanmıyoruz. Bize bunları sen söylüyorsun ama senin hakikati, gerçeği söylediğini nereden bileceğiz?" demiş ve Tanrı'nın yetkisine baş kaldırmıştı. Onların iki sorunu vardı. 1- Yetkiye baş kaldırmak. 2- imansızlık. Yetkiye baş kaldırıları ve imansızlıkları onlara vaat edilmiş topraklara mal oldu. Ama aslında çok daha ağır bir bedel ödediler. Zira 20 yaşın üzerindeki herkes öldü. 40 yıl boyunca daireler çizerek başıboş dolaştılar. Bu arada salgın hastalıklar, savaş ve kuraklık yüzünden telef oldular. Hatırlarsanız bir keresinde yılanların sokması yüzünden ölüyorlardı. Tanrı merhametiyle onlara defalarca el uzattı. Ne var ki Yeşu ve Kalev hariç 20 yaşın üzerindeki herkes öldü. Ödedikleri bedel buydu sevgili dostlar. Şimdi belki de siz şöyle diyorsunuz, bunun sahte öğretmenlerle ne ilgisi var? Şimdi 5. ayete kulak verin. Bütün bunları bildiğiniz halde size hatırlatmak isterim ki Rab kendi halkını önce Mısır diyarından kurtardı. Ama iman etmeyenleri daha sonra mahvetti. Şimdi de 4. ayeti tekrar okuyalım. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkar eden bazı tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Yahuda bu tanrısız kişileri tarif ederken 4. ayetin ortasında Rabbimiz İsa Mesih'i inkar eden ifadesini kullanır. Bu kişiler yani eski antlaşmadaki Tanrı'nın halkı onun yetkisine baş kaldırdığı için sevgili dostlar Tanrı ne yaptı? Tam vaat edilmiş topraklara girmek üzereyken imansızlığı seçtikleri için, yetkiye baş kaldırmayı seçtikleri için Tanrı onlara ne yaptı? Kutsal kitapta Tanrı'nın onları mahvettiği yazılıdır. Şimdi de Yahuda 6. ayete bakalım. Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. Şimdi de Yaratılış 6. bölümden bir kısma bakalım. Birlikte Yaratılış 6:1-5 ayetlerini okuyalım. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı. Kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Rab, "Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür," dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İşte bunun ardından da tufan öyküsü gelir. Bu ayetteki meleklerse göklerden gelip insan kızlarından çocuk sahibi olan ilahi varlıklar olarak yorumlanır. Onların düşüşünün iki nedeni vardı. Birincisi benliğin tutkusu, ikincisi ise gururlarıydı. Yahuda bu ayetlerde yalın bir dille o dönemi hatırladınız mı? Kutsal kitapta meleklerin düşüşü hakkında neler yazıldığını hatırladınız mı demektedir. Onlar niçin düşmüştü? Bunun başlıca nedenleri Yeşaya 14-12-15'e göre gururları ve Yaratılış 6-1-5'e göre tutkularıydı. Yahuda bu adamların sorununun da aynı olduğunu söylüyor. Şimdi yeniden 4. ayete bakalım. Çünkü Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkar eden bazı tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. Şimdi de sevgili dostlar, bunu ima eden ama yalın bir dille bildiren ayete bakalım. 8. ayet. Buna rağmen aranıza sızan bu kişiler aynı şekilde hülyalara dalıp öz bedenlerini kirletiyorlar. Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara dil uzatıyorlar. Şimdi ise 16. ayete bakalım. Bunlar hep yakınıp söylenirler. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızları kurumlu sözler söyler, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Şimdi de 18. ayeti okuyalım. Size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Evet, sahte öğretmenlerin sorunu öncelikle yetkiyi reddetmeleri, Tanrı'ya baş kaldırmaları ve imansızlıklarıydı. İkinci olarak melekler örneğinde onların gurura ve tutkulara kapıldığından söz edildiğini görürüz. Tanrı bunun üzerine ne yaptı sevgili dostlar? Yahuda 6. ayette Tanrı'nın onları göklerden dışarı attığı ve büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsettiği bildirilir. Yetkilerinin sınırları içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. Burada karşımıza çıkan ruhsal ilke nedir peki? Gurur ve benliğin tutkuları yüzünden suçlu olan bu sahte öğretmenler de aynen melekler gibi yargılanacaktır. Tanrı eğer bütün bir ulusu baş kaldırıları ve imansızlıkları yüzünden yargıladıysa, aynı suçu işleyen bu sahte öğretmenleri de yargılayacaktır. Tanrı eğer melekleri, gururları ve tutkuları yüzünden göklerden dışarı atarak ve çözülmez bağlarla bağlayarak yargıladıysa, aynı suçu işleyen sahte öğretmenleri de benzer şekilde yargılayacaktır. Şimdi bunun ardından 3. örneğe yer verilir. Dilerseniz Yahuda 7. ayeti okuyalım. Sodom, Gomorra ve çevrelerindeki kentler de bunlara benzer şekilde kendilerini cinsel ahlaksızlığa ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çekmekte olan bu kentler ders alınacak birer örnektir. Yahuda burada neden söz ediyor? Sevgili dostlar, Yahuda burada Sodom ve Gomorra kentlerindeki halkın başına gelenlerden söz ediyor. Aslında kutsal kitabın 12 ayrı kısmında Sodom ve Gomorra'nın öyküsünden söz edilir. Bu kentler Tanrı'nın günaha karşı nefretini ve bu konuda neler yaptığını gösteren belki de en önemli örnektir. Sizler Sodom ve Gomorra hakkında olumlu bir şey söylendiğini hiç duydunuz mu? Kesinlikle hayır. Bu kentlerde cinsi sapıklığın hüküm sürdüğü bir yaşam tarzı sürülüyordu. Tanrı bu kentleri yeryüzünden sildi. Onlar büyük olasılıkla ölü denizin dibindedirler. Peki neden? Bunun sahte öğretmenlerle ne ilgisi var? Dilerseniz Yahuda 7. ayeti yeniden okuyalım. Sodom, Gomora ve çevrelerindeki kentler de bunlara benzer şekilde kendilerini cinsel ahlaksızlığa ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çekmekte olan bu kentler ders alınacak birer örnektir. Şimdi de 8. ayete geçelim. Tanrı, kendi halkını yetkiye baş kaldırmaları ve imansızlıklarından ötürü mahvetti. Tanrı, gururları ve tutkularından ötürü melekleri gökten dışarı attı. Tanrı, Sodom ve Gomorra'yı cinsel ahlaksızlıkları ve büyük bir aldanma içinde olmalarından ötürü yeryüzünden sildi. Bakın 8. ayette ne diyor? Buna rağmen aranıza sızan bu kişiler aynı şekilde hülyalara dalıp öz bedenlerini kirletiyorlar. Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara dil uzatıyorlar. Hangi kişiler? Tanrısız sahte öğretmenler. Hülyalara dalıp ifadesi iki anlama gelebilir. 1- Erotik cinsel fantaziler, 2- Doğaüstü esinler aldıklarına dair iddialarda bulunmaları. Bakın bu kişiler nasıl tasvir edilmiş ayette. Buna rağmen aranıza sızan bu kişiler aynı şekilde hülyalara dalıp öz bedenlerini kirletiyorlar. Rabbin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara dil uzatıyorlar. Burada anlamanızı istediğim nokta şudur. Yahuda biraz önce incelediğimiz bu üç örneği alıyor ve tersine çeviriyor. Bedenini kirletmek, cinsi sapıklık, yetkiyi hiçe saymak, melekler, yüce varlıklara dil uzatmak ve Tanrı'ya hakaret etmektir. Yahuda bu kişilerin ahlaksızlıktan söz ettiğini, her türlü yetkiyi reddettiğini ve hatta Tanrı'nın yasasını kötülediklerini söylüyor. Tanrı, kendi halkı İsrail ulusunu Tanrı'nın isteğini görmezden geldikleri için, ona karşı geldikleri için ve vaat edilmiş topraklara girmeyi reddettikleri için yargılamış ve cezalandırmıştı. Tanrı sahte öğretmenlere ne yapacaktır? Sevgili dostlar, Tanrı sahte öğretmenleri cezalandıracaktır. Yahuda burada Tanrı gururu ve tutkuları yüzünden onun buyruklarına itaat etmeyen, ona baş kaldıran ve onu reddeden melekler ordusunu gökten dışarı atıp büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsettiyse, Tanrı eğer bunu yaptıysa sahte öğretmenleri de yargılayacaktır. Çünkü onlar da aynı suçu işlemiştir, diyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın sahte öğretmenlere karşı yargısının bu üç örnekten daha çarpıcı bir biçimde tasvir edildiği bir başka bölüm, ayet bilmiyorum. Bu konu hakkında sevgili dostlar düşünün. Tanrı'nın gazabı sahte öğretmenlerin üzerine gelmektedir. Tanrı sahte öğretmenler hakkında eğer böyle düşünüyorsa, o halde sevgili dostlarım, sahte öğretmenlerin karşısına geçip onları dinleyen herkesin bu üç örneği akıldan çıkarmaması gerekir. Yüreğinizin zehirlenmesine izin veremezsiniz. Ailenizin zehirlenmesine izin veremezsiniz. Bu yüzden koruyucu olmak zorundayız. Bu yüzden son derece dikkatli olmak zorundayız. Çünkü arada bir herkese doğruyu açıklamak isteyen biriyle karşılaşırsınız. Kendinizi bu tür sahte öğretmenlerden korumak istiyorsanız, Tanrı'nın sözü size doğru yolu gösterecektir. Eğer biri kutsal kitaptaki bir metnin doğru olmadığını söylüyorsa, aslında bu parçayı zihninden sil, tümüyle yok bil, hafızandan ve bilincinden sil gitsin, kafandan at gitsin demektedir. Bir soru sormama izin verin sevgili dostlar. Eğer bir bölüm, bir kısım doğru değilse geri kalanının doğru olduğunu nasıl bilebilirim? Rabbe hamdolsun ki kutsal kitabın tamamı doğrudur ve Tanrı esinidir. Şimdi isterseniz birlikte dua edelim. Göksel Baba, bize olan sevgin ve bu sevginden ötürü kendi sözünü binlerce yıldır sağlam, saf ve hatasız olarak bizim için koruduğun için sana hamd ediyoruz. Senin sözüne eksiksiz bir güvenle iman ettiğimiz için ve sonsuzluğumuzu senin sözlerine emanet ettiğimiz için sana şükrediyoruz. Kutsal kitabın tanıklığına olan kesin güvenimizin seninle yüz yüze karşılaşacağımız o gün yeniden teyit edileceğini biliyoruz. Kutsal kitap, insanların senin kim olduğunu anlaması için senin düşüncelerinin kutsal ruhunun vahiyle yazıya dökülerek açıklanmasıdır. Öyle ki bizler seninle korkusuzca İsa Mesih'in yaşamlarımızın Rabbi olduğuna dair kutsal bir güvenceyle yüzleşebilelim. Mesih'imizin dirilişi, kendi dirilişimiz de olacaktır. Onun çarmıhı aracılığıyla bize bahşedilen lütuf, bizi yalnızca göklere taşımakla, bizi yalnızca cennete taşımakla kalmayacak, bize vaat ettiğin ödülü almamızı da sağlayacaktır.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşım bizleri duyduklarımızı tartmaya davet ediyor. Yahuda'nın uyarılarından ders almalı ve işittiğimiz her öğretiyi Tanrı'nın sözünün eleğinden geçirmeliyiz. Gelecek paylaşımda sahte öğretmenlerin arasında yaşamak adlı konuyu ele alacağız. Gelecek programa kadar esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Vahiy 7. bölüm 1. ayette bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün dört rüzgarını tutuyorlardı der. Bundan sonra sözü önceki bölümde dört atlı ile birlikte yargılamaya göndermede bulunur. Kanımca dört atlı ile büyük sıkıntı döneminin kuş bakışı bir görünümü bize verilir. Ayrıntılar ise daha sonra açıklanacaktır. Bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm diyor. Bunlar yere, denize, ağaca rüzgar gelmesin diye yeryüzünün dört yönüne doğru esen rüzgarları zorla tutuyorlardı. Bunlar yargı rüzgarı olabilir. Tanrı rüzgarları yargılamada kullanmakta, ayrıca kontrol de etmektedir. 148. mezmur 8. ayette şöyle der. Şimşek, dolu, kar, bulutlar. Onun buyruğuna uyan fırtınalar. Yargılayıcı rüzgarlar şimdi tutulmaktadır. Tanrı kendi amacını gerçekleştirene dek hiçbir şey hareket edemez. Amacı ne olacaktır? Tanrı'nın insanların kendisine dönmediği bir dönemin sürüp gitmesine izin vereceğini sanmıyorum. Ona dönen kişiler olmasaydı dünyanın bir şekilde varlığını sürdürmesine izin vermez, sona erdirirdi. Dolayısıyla bu da çok sayıda insanın ona döneceği bir dönem olacaktır. Rab bazılarımızın hastalanmasına ya da bazı sıkıntılardan geçmesine izin vermektedir. Bizim kendisine yaklaşmamızı ister ve kullandığı yöntemlerden biri de bu olabilir. Bu bölümde her küçük ayrıntıya giremeyiz. Peygamberlikte bulunma niteliğinde olan bazı öğretmenler kadar bilgili olmamak bazen beni rahatsız eder. Onlar Rab ile iletişim halinde görünürler. Rabbin geleceği zamanı bile tahmin edenler var. Bazı ayetleri şaşırtıcı bir şekilde yorumluyorlar. Armagedon savaşı sırasında çok kan döküleceğini belirten ayetlere bakıp da o kanın grubunu bile söyleyebilirler. Böyle bilgilere ben ulaşamadığım için onların bu yaklaşımına da dikkatle bakıyorum. Bunu söylerken tabii özellikle Batı dünyasını kastediyorum. İnanlar topluluğunun bu noktada anlaması gereken bizim bu dönemden geçmeyeceğimizdir. Mesih inanları büyük sıkıntı döneminden geçmeyecektir. Rab İsa Yuhanna 4. bölüm 24. ayette Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar der. İnanlar topluluğu yargılama içeren büyük sıkıntı dönemine girmeyecektir. Vahiy 7. bölüm 2 ve 3. ayetlerde sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaca zarar vermeyin. Burada gördüğümüz melek diğer dördünü yöneten melektir. Yüksek sesle bağırıyor. Yunancası pohane megala'dır ki tersten okunduğunda İngilizce'deki megafon ortaya çıkar. Mega büyük, fon ise ses anlamına gelir. Bu korkunç yargının yaklaşacağının işaretidir. Dolayısıyla da Tanrı'nın hizmetkarlarını güvenceye almak zorunluluğu vardır. Eğer o onları mühürlemezse kurtulamazlardı. Yeryüzüne yaklaşan gazap gününden korunacaklardır. Rab İsa bunu bizzat Matta 24. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle söyler. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Mühürlenenlerin hatırına o kötü zaman kısaltılacaktır. Peki alınlarına konulan işaret nedir? Bunun yanıtını bilmediğimi ve yalnızca tahminlerde bulunacağımı da itiraf edeyim. Birçok kişi bu işareti bildiğini öne sürer ama aynı şeyi söyleyen, yani aynı yorumu yapan iki kişiyi bulmanız zordur. Sonuçta hepsinin yanıldığını da düşünüyorum. İşaretin ne olduğu biraz açıklanmış ve inanların bunu bilmesinin çok önemli olduğunu da sanmıyorum. Yalnızca işaretleneceklerini bilsinler yeter. Kötü olanın işaretini taşıyanların dışında Mesih karşıtının geldiği o dönemde insanların alışveriş yapamayacaklarını biliyoruz. Tanrı'nın bu işareti canavarın işaretine karşı olacaktır. Kanımca yaşamlarımızdaki meyvelerden belli olacak ruhsal bir işaret de söz konusu olabilir. Tanrı'ya ait olanların işareti bu olacaktır ve tanrısızlar da hepten tanrısızlaşacaklardır. Bugün tanrısız olanların nasıl tümden tanrısız hale geleceğini anlamak zor ise de Tanrı'nın sözü onların çok daha ileri gideceğini belirtmektedir. Peki bu dönemde inanlar topluluğu nerededir? Yeryüzünde değildir ve kanımca Mesih'le birlikte yeni Yeruşalim'de olacaklardır. O kendisine ait olanlara yer hazırlamaya gideceğini belirtti. Ve şimdi onları alıp götürmüştür ve onlar da onunla birlikte olacaklardır. Bu kent biraz sonra vahide göreceğimiz gibi Tanrı'dan yere inecektir. Tanrı İsrail'den de söz ederken hep tarihler ve rakamlar verir. İnanlılar topluluğundan söz ederken bunu yapmaz. Elçi Paulus hiçbir yerde kurtulan kişilerin sayısal dökümünü vermemektedir. Büyük sıkıntı döneminde kurtulan diğer uluslara ait kişilerin de sayısı verilmez. Ancak İsrail söz konusu olunca tarihler ve sayılar verilmektedir. Bazı kutsal kitap öğretmenlerinin peygamberlik içeren konularda tarihler belirlemeye olan isteklilikleri konuya olan ilgiyi azaltmaktadır. Bu konuda ötekiler kadar önemli. Vahiy 7. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. İsrail ulusundan 144 bin kişi mühürlenmiştir ancak daha sonra göreceğimiz gibi tüm diğer uluslardan sayılamayacak kadar çok kişi kurtulacaktır. Değişik toplantılarda vaizlerin kurtulacak kişilerin sayısıyla ilgili yorumlar yaptığını duyuyorum. Çok yüksek rakamlar bile verenler var. Burada sayılamayacak bir grup söz konusudur. Burada kullanılan mühürlemenin anlamı kutsal ruhta imanlının büyük sıkıntı dönemini atlatacağını garanti etmektir. Bizler ne kadar zayıf olduğumuzun farkında mıyız? Tanrı'nın ruhunun gücü olmasa bugün güneş batmadan onu reddetmem bile mümkün olabilir. Hepimizin içinde Tanrı'ya isyan ruhu var. Burada geçen 144 bin kişi fazla tartışma olmadan saptırılabilir. Herhangi bir grubun çıkıp 144 bin kişi biziz demesi bana oldukça saçma gelir. Tabii ki bunu söylemek sahte bir öğretidir. Bu sayı ne inanlar topluluğunu kasteder ne de bugün varlığını sürdüren herhangi bir grubu. Büyük sıkıntı döneminde İsrail'in oymaklarından 144 bin kişi kurtulacaktır. 144 bin kişiye dahil olduğunuzu düşünüyorsanız İsrail'e ait olduğunuzu belirtiyor olmalısınız. Ancak belirlenecek olan bu oymaklardan hangisine ait olduğunuzu da bilmeniz gerekir. Bugün dünyada 14-15 milyon Yahudi var ve İsrail'in geriye kalanlarının sayısının küçük olduğu bu ayetten ortaya çıkar. Simgeleri kurcalayıp anlamlar çıkarmaya gerek yok. Bazısı 144 bin sayısının başka sayının simgesi olduğunu bile ileri sürmektedir. Tanrı söylemek istediğini söyleyemez mi? Saymayı bilmiyor mu? Elbette biliyor. 144 bin derken 145 bini kastettiğini düşünmüyorum. İsrail oğullarının tüm soylarından olacak bunlar. Tanrı'nın İbrahim ile konuştuğundan bu yana her zaman bir grup inanan oldu. Hristiyan olan birçok Yahudi'yi de tanıyorum. Onlardan geriye kalan bir grup vardır. Bu büyük bir grup değil ama diğer uluslardan kalanlardan da fazla değil. Bugün gerçekten Mesih'e iman etmiş olanlar küçük bir grubu oluşturuyor. Romalılar 9. bölüm 8. ayette demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır der. Bu bugün doğrudur. Yine Romalılar 11. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir? Baal'ın önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime ayırdım. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır diyor ayette. Elçi Paulus kendi gününde gerçekten inanların olduğunu belirtir. Büyük sıkıntı dönemine tanıklık yapacak olan kişileri ifade etmektedir buradaki ayet. Matta 24. bölüm 14. ayette göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir der. Bu doğrultuda Yuhanna 1. bölüm 29. ayette işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diyor. Egemenliğin müjdesi İsrail ulusunu uyandıracak ve pek çok kişinin Mesih'e dönmesini sağlayacak olan Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişini anlatacaktır. Onlar müjdeyi duyacaklar ve son o zaman gelecek diyor. Yani yakında dönecektir Mesih. İsa Mesih'in geleceği ne günü ne de saati biliyoruz. Onun gelişinin gününü hiç kimse bilmez. Vahiy 7. bölüm 5, 6, 7 ve 8. ayetlerde Yahuda oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti. Ruben oymağından 12 bin, Gad oymağından 12 bin, Aşer oymağından 12 bin, Naftali oymağından 12 bin, Maneşe oymağından 12 bin, Şimon oymağından 12 bin, Levi oymağından 12 bin, İssakar oymağından 12 bin, Zebulun oymağından 12 bin, Yusuf oymağından 12 bin, Benyamin oymağından 12 bin kişi mühürlenmişti diyor. Her oymaktan 12 bin kişi mühürleniyor. 144 bin 12'ye bölünmüştür ve her oymak bundan payını alır. Dolayısıyla İsrail'in çocuklarından söz ettiğimizi söyleyebiliriz. Birinin çıkıp bunu ruhsal bir kılıfa sokup kendilerine ya da İsrail çocukları dışında bir gruba uyarlayabilmesi anlaşılır değildir. Burada bize İsrail'in 12 oymağından söz edilir. Bu listede dikkatinizi çekmek istediğim bazı şaşırtıcı noktalar var. Bunların önemli olduğunu düşünmekle birlikte 12 oymağın ayrıntılarına girmenin çok gerekli olduğu kanısında değilim. İlk olarak Yahuda'nın listenin başında olduğunu fark edersiniz. Ruben en yaşlı olmasına karşın ahlaksızlığı nedeniyle ilk sırada yer almaz. Ancak yine de bu listeye dahil edilmektedir. Şu soru yine burada belirir. Günah işleyen bir inanlı kurtuluşunu yitirir mi? Hayır, ama alacağı ödülü yitirir. Yeniden doğan bir Mesih inanlısı kurtuluşunu yitirmez. Çünkü kurtuluş lütuf aracılığıyla Rab'den gelir, ama kurtuluş sevincini bu kişi yitirebilir. Rab'be hizmet etme ayrıcalığını yitirebilir ve Rab'bin huzurunda alacağı ödülü yitirir. Ama kurtuluşunu yitirmez. Gerçekten de kurtulmakla birlikte günah içinde yaşayan pek çok insanda var. Onların ödüllerini yitireceğini söyleyebilirim. Yakup'un 12 oğlundan biri olan Ruben, Tanrı'nın böyle bir duruma yaklaşımının iyi bir örneğidir. Ve temel ilkeyi ortaya koyar. Ruben ilk sıradaki onurlu yerini yitirmiştir, ancak tümüyle de her şeyini yitirmemiştir. İlk sırada olacağı yerde ikinci sıradadır. Yahuda önceliği olan Yaratılış 49. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlere göre ve Rab İsa'nın da geldiği oymaktır. Dan ve Efraim oymaklarının da bu listede olmadığını fark ederiz. Bu oymaklar uluslarını puta tapmaya yöneltmişlerdi. Tarihe baktığımızda Dan oymağının puta tapan ilk oymak olduğunu Hakimler 18. bölüm 30. ayete göre görürüz. Dan oymağı daha sonra buzağa tapılan bir merkez oldu ve Yeroboam İsrail'e günah işletti. Tanrı lütfunu yere çalarak her günahlının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini iddia ettiler. Dan oymağı 1000 yıllık dönemdedir, ancak büyük sıkıntı döneminde tanıklıkta bulunabilmeleri için mühürlenmemişlerdir. Öyle inanıyorum ki bu oymak önemli derecede kayba da uğradı. Efraim ayrıca puta taptığı için de suçluydu. Hoşaya 4. bölüm 17. ayette şunu okuruz. Efraim putlarına sarıldı, bırak onu. Bu İsrail'in kuzeyindeki krallığına göndermede bulunmaktadır, ancak Efraim'in orada da lider konumunda olduğunu anımsamalıyız. Mühürlenecek olan 144 bin kişilik liste Yusuf Efraim'in, Levi'de Dan'ın yerini almaktadır. Levi kahinlik yapan bir oymaktı ve büyük sıkıntı döneminde tanıklık edecek olmaları da uygun olacaktır. Tanrı'nın yeniden İsrail ulusuna döndüğünü görüyoruz. Onlardan henüz caymamıştır. Şöyle der Hoşea 11. bölüm 8. ayette. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Yani başka deyişle Tanrı yapamam demektedir. Onlardan umudunu kesmemiştir. Büyük sıkıntı döneminde Tanrı'ya tanıklık edemeyecek olsalar da o dönemi atlatacaklardır. İsrail, İsrail demektir. Tanrı İsrail'e inanlar topluluğu demek isteseydi bunu söylerdi. Ancak İsrail'den ve kendisi için tanıklıkta bulunacak mühürlenmiş 144 bin kişiden burada söz eder. İnanlar topluluğundan burada söz edilmemektedir. Şimdi diğer uluslardan kurtulanlara bakalım. Vahiy 7. bölüm 9 ve 10. ayetler. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık gördüm diyor. Kimisi şöyle diyebilir. Yani insanların sayamayacağı kadar mı kalabalık vardı? Burada bu kalabalığı insanın sayamayacağı açıkça belirtilir, ama bilgisayar bunu belki yapabilir. Çok büyük bir kalabalıktan söz edilmektedir. Bir tahmin yürütmeye bile ben burada cesaret edemiyorum. Bir kişinin sayabileceği çapta bir kalabalık değildi. Her ulustan, her soydan, her halktan ve her dilden kişi vardı. Bunlar yeryüzündeki tüm oymaklar ve diğer uluslardan sayılamayacak kadar çok kişiydi. Bu büyük sıkıntı döneminde egemenliğin müjdesinin tüm dünyaya vaaz edileceği anlamına gelir. Rab topluluğunu almadan her şeyin tamamlanacağını sanmıyorum ve kutsal kitapta böyle bir ayet yok. Kişisel düşünceme göre Rab inanlar topluluğunun göğe alınışından önce dünyadaki herkesin kutsal sözü işitmesini sağlayacaktır. Tanrı'nın ve kuzunun önünde bunlar duruyorlardı. Büyük sıkıntı dönemini atlatmış ve kurtuluş sevincini yaşamakta olan kalabalık bir gruptan söz edilir. Bu grubun büyük sıkıntı döneminde şehit olmuş kişilerden oluşma olasılığı da yüksektir, ancak sona dek sadık kalmışlardır. Rab İsa Zeytin Dağı'nda bu dönemle ilgili Matta 24. bölüm 13. ayette şöyle der. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Sonuna dek yumruklarını ve dişlerini sıkarak mı dayandılar? Hayır, kutsal ruh ile mühürlenmişlerdi. Beyaz kaftanlar ile Mesih'in doğruluğunu giyindikleri anlatılır. Hurma dalları ise Yunanca'da ağaçları şeklinde geçer. Bu Mesih'teki zaferi simgelemektedir. İsa Mesih yeryüzüne döndüğünde büyük sıkıntı döneminde şehit olmuş olanlar ilk dirilenlerle birlikte orada olacak. Bu bize verilen başka bir resimdir. Vahiy 7. bölüm 11 ve 12. ayetlerde

günahsız yaratıklardır. Meleklerin ilahi söyleyeceklerini sanmıyorum ama ben o günde söyleyebilirim. Umarım bu sizin cenneti daha iyi kavramanızı ve canlandırmanızı sağlayacaktır. Birçok insan cenneti yalnızca kendi küçük topluluklarındaki kişilerin ya da kendi gruplarındaki insanların olacağı bir yer olarak düşünür. Vahiy 7. bölüm 13. ayete geldiğimizde yaşlılardan biri Yuhanna'ya olup biteni göstermek ister. Vahiy 7. bölüm 13 ve 14. ayetler. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu. Beyaz kaftanı giymiş olan bu kişiler kim, nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bu kutsal kitabın aydınlatıcı bölümlerinden birisidir. İhtiyarlardan biri Yuhanna'ya gidip şöyle diyor. Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim ve nereden geldiler? Yuhanna da efendim sen bunu biliyorsun diye yanıt veriyor. Bugün de biz buna benzer deyimleri kullanıyoruz. Yuhanna'nın demek istediği bilmediğimi biliyorsun ama bana bunu anlat. Bunlar büyük sıkıntı döneminden gelenlerdir. Orada toplanan kişiler inanlılar topluluğu olsaydı Yuhanna bunu bilirdi. Yuhanna o dönemin inanlılarına yazmaktaydı. İnanlılar topluluğunu biliyordu ve onları bir arada tutan güç hakkında yazmaktaydı. Birbirlerini sevmelerini gerektiren Tanrı sevgisiydi. Ancak Yuhanna oradaki topluluğu bilmiyordu. Cennetteki kilisenin temsilcisi olan o ihtiyar kişi o topluluğun yeryüzündeki inanlılar topluluğu olmadığını bilmektedir. Bu farklı bir kalabalıktı. Bunlar büyük sıkıntı döneminden geçip gelenlerdir. Bu size inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçmeyeceğini göstermelidir. Bu büyük sıkıntı döneminden geçmiş çeşitli oymaklar, diller ve uluslardan oluşan kalabalık bir gruptur. Büyük sıkıntı döneminde ise Yahudiler ve Grekler olarak iki grup olacaktır. Tanrı'nın topluluğu onun yanına gitmiştir. Rab İsa bu doğrultuda Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle söyler. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Vahide gördüğümüz gibi imanlar topluluğu onunla birliktedir. 1. Korintiler 12. bölüm 13. ayette ister Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı denir. Tanrı bugün de Yahudileri ve Yahudi olmayanları kendine çağırmaktadır. Tanrı'nın topluluğu yeryüzünden alınıp götürülecektir. Büyük sıkıntı sözünü söyleyenin Rab İsa Mesih olduğunu anımsatmama izin verin. Kimisi bunu radikal birinin öne attığını söyleyebilir ama bunu bildiren ve öğreten Rab İsa Mesih'tir. Matta 24. bölüm 21. ayet. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Beyaz giysileri Mesih'in doğruluğunu göstermektedir dedim. Bu doğruluğa nasıl ulaştılar? Çünkü Mesih kanını akıttı. Bizim Tanrı'nın önünde durabilmemizin tek nedeni Mesih'in günahlarımızın cezasını ödemiş olmasıdır. Bizim yaşamımız için onun ölmüş olması burada gördüğümüz grup içinde geçerlidir. Tanrı insanları hep aynı yolla kurtarır ve bu yolda İsa Mesih'in ölüp dirildiğine inanmaktan geçer. Elçi Paulus 1. Korintliler 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şimdi kardeşler size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz yoksa boşuna iman etmiş olursunuz diyor. Yani imanınız boş ve İncil'e dayanmıyorsa kurtuluşunuz olmaz. Elçi Paulus 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde devam ederek aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi der. Elçi Paulus bunun yeni bir şey olmadığını ve başlatanın da kendisi olmadığını belirtir. Müjdenin özü budur. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. İncil Tanrı'nın sizin için ne yaptığını bu ayetlerle anlatmaktadır. Yine Elçi Paulus Efesliler 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde tam bir bilgelik ve anlayışla üzerinize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk der. Tanrı lütufla doludur. Kim olduğunuza bakmadan sizi kurtarır. Kendinizin pis bir günahkar olduğunuzu düşünebilirsiniz. O yine de kurtarabilir. Bu hepimiz için geçerlidir. Vahiy 7. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların

0: üzerine gelecek. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek diyor. Tanrı tahtının önünde duracaklar. Gece gündüz onun tapınağında ona ruhsal hizmet sunacaklar. Şimdi bunun inanlar topluluğuyla ilgili olmadığını kesin olarak anlamış oluruz. Çünkü topluluk hiçbir zaman tapınakla özdeşleştirilemez. Vahiy kitabının sonunda inanlar topluluğu yeni Yeruşalim'deyken orada bir tapınak yoktur. İnanlar topluluğunun tapınağı olmayacaktır. Yeryüzünde bir tane olacak ama inanlar topluluğunun olduğu cennette olmayacaktır. Dolayısıyla o topluluk inanlar topluluğu olamaz. Tahta oturan onların barınağı olacak. Bu onların korunmasına yöneliktir. Bu topluluk büyük sıkıntı dönemini atlatan kişilerden oluşmuştu. Kanımca çoğu da Mesih için canını vermiş olan şehitlerdir. Ancak onların kesin olarak cennette Tanrı'nın tahtının önünde durdukları açıklanmaz. Burada onların dayanmak zorunda kaldıkları olaylardan söz edilmektedir. Ancak orada acıkmayacak ve susamayacaklar. Güneşin sıcağından rahatsız olmayacaklar. Ruhsal zenginliklere susamışlardı. Ağladıkları da olmuştu ama artık Tanrı gözlerindeki tüm yaşları silecektir. Kuzunun kanı sayesinde büyük sıkıntı dönemini atlatmışlardı. Burada bize harika bir topluluk resmedilir. Rab İsa'nın başka koyunları da vardır. Bunu öğrencilerine söyledi. Ama onlar pek anlayamamıştı. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmeliyim dedi. Aynısını bugün inanlar topluluğuna da söyleyebilir. Henüz sizin bilmediğiniz başka koyunlarım var diyor Tanrı. Diğer uluslardan olan bu kalabalık inanlar topluluğunun bir parçası değilse de kurtulacak olan diğer koyunların bugün olduğunu biliyoruz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Elçilerin İşleri 1. Bölüm.
1: Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz.
0: İsa göğe alınıyor.
1: Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecekti.
0: Mattia, Yahuda'nın yerine seçiliyor.
1: Bundan sonra elçiler, Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfayoğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus, yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakeldem adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Justus diye de bilinen Yusuf ile Mattia'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 elçiye katıldı.
0: 2. Bölüm. Kutsal Ruh'un Gelişi.
1: Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Girikliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler.
0: Petrus'un Pentekost günü konuşması.
1: Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalem'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım, sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceğe görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O, ölüler diyarda terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı, İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştı. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerine elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.
0: İmanlılar arasındaki birlik.
1: Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor ve her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.
0: 3. Bölüm: Sakat Dilenci'nin iyileştirilmesi.
1: Bir gün Petrus da Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus da Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus da Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. "Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü." Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.
0: Petrus'un tapınaktaki konuşması.
1: Adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. "Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı, atalarımızın tanrısı, kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmişti. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti. Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.
0: 4. Bölüm: Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde.
1: Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne de kapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkâhin Hanna'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus da Yuhanna'yı huzurlarına getirip onlara, "Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Kurul üyeleri, Petrus'ta Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bu adamları ne yapacağız dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti.
0: İmanlılar cesaret için dua ediyor.
1: Serbest bırakılan Petrus da Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı, hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kente İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
0: İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar.
1: İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı. Parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.
0: 5. Bölüm Hananya ile Safira.
1: Hananya adında bir adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, "Söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız?" diye sordu. "Evet, bu fiyata," dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. "Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar." Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek. Sevgili dinleyenler merhaba. Bu hafta yeni bir programla tekrar bir aradayız. Bugünkü programımızın konusu Onur Yolu. Daha önce gitmediğim bir yere seyahat edeceğim zaman yolları bulabilmek için internetten bir harita sitesine bakarım. Başlangıç noktamı ve uzaklığı girerek bana yolu vermesini isterim. Bilgisayarın yazılımı benim için gidilecek en iyi yolu bulur. Ayrıca bana tam uzaklığı ve o mesafeyi arabayla ne kadar sürede kat edeceğimi de söyler. Yollarla birlikte başka şeyler de seçebilirim. En kısa yol, en hızlı yol, bu ikisi her zaman aynı şey demek değildir. Genel gösteren haritalar, sokak sokak haritalar ve çok daha fazlası. Size bunu niye anlatıyorum? Nereye gidersek gidelim, oraya varmanın pek çok farklı yolu olduğunu hatırlatmak için. Bizler seçim yapmaktan, önümüzde çeşit çeşit seçenek olmasından hoşlanırız. Ama burada seçeneklere alışma gibi bir tehlike vardır. Sürekli bir seçeneğimiz olması düşüncesinin ruhsal konular içinde geçerli olabileceğini düşünme tehlikesi. Bizler İncil'i Tanrı'nın sözü olarak kabul edenler, Tanrı'ya giden bir yol olduğunu ve onun da Tanrı'nın oğlu Mesih İsa olduğunu biliriz. Bugünkü programımızda çoğunlukla yanlış anlaşılan bir başka konuya bakacağız. Onur. Kültürümüzde bu sözcük için Hristiyanların bu sözcüğe yüklediği anlamdan daha başka bir anlam vardır. En azından onuru nasıl kazanabileceğimizle ilgili farklı bir dünyasal perspektif vardır. Bu perspektif bizi etkiler. Bugünkü konuşmamızı Yakup 4. bölüm 7 ila 12. ayetlerine bakarak yapacağız. Başlangıçta verdiğim örnekle ve üzerinde konuşacağımız metinle uyum içinde olması için bu konuşmaya Onur Yolu adını veriyorum. Bu ayetler bize gideceğimiz yönü gösterecek. Şimdi gelin hep birlikte Yakup 4. bölüm 7 ila 12. ayetlerini okuyalım. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın. Sizi yüceltecektir. Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da yargılayan kişi yasayı yermiş ve yargılamış olur. Yasayı yargılarsan, yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten O'dur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun? Otoyollarda ilerlerken yolun kenarında ya da tam karşımızda yukarılara konulmuş olan tabelalar yolculuğumuz esnasında bize yön gösterirler. Bu ayetlere bakarken bizi onur yoluna götürecek olan bir sürü tabela göreceğiz. İşte onur yolunda önümüze çıkan ilk tabela, yol ver. Ters üçgen şeklinde kırmızı beyaz bir tabela olan yol ver tabelası, otoyollarda seyahat edenlerin bildiği bir tabeladır. Yol vermek, günümüz toplumunda pek de popüler bir kavram değildir. Kültürümüzdeki değişikliklerin, araba kullanma alışkanlıklarımızda ne tür değişikliklere yol açtığını gözlemleyebilecek kadar deneyimli sayılır. Yol ver tabelası, otoyola ilk girişte hızını, akan trafiğin hızına uydur anlamına gelirdi. Bugünse pek çok sürücü trafikteki diğer araçların kendi hızlarına uymasını beklemektedir. Pek çok kez yolda hız kesmeden ve şerit değiştirmeden ilerlerken otoyola yeni giren birçok sürücünün kötü bakışlarına maruz kaldı. Yakup bizi onur yoluna giderken şu kavramla başlatıyor. Bağımlı olmak. Aslında teslim etmek sözcüğünü kullanıyor. ki bu sözcük bağımlı olmaktan çok daha hoşa gitmeyen bir sözcük. Kendinizi Tanrı'ya teslim edin. Cümleye bir de şimdi bakın. Bizi bir önceki ayete götürüyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Ona karşı olmak kaybeden bir cümle. Tanrı'ya karşı teslimkar olmaksa onun kontrolüne bağlı olmak anlamına gelir. Onun buyruklarına uyarız. Kendi arzularımızı onunkine bağlarız. Onun isteklerini öğrenerek ve onları yerine getirerek başarıya ulaşırız. Bu formül dünyaya göre kesinlikle onura götüren bir yol değil. Hayır, dünyaya göre onura götüren yol, geçen defaki konuşmamızda geçen ayetlerde vardı. İt, sıkıştır, insanların üstüne bas, en tepeye çıkmak için mücadele et. Ve maalesef bu yol, kendisine Hristiyan diyen pek çok kişinin de yoludur aynı zamanda. Yakup'un bu mektubu Hristiyanlara yazdığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Neden kendimizi Tanrı'ya teslim etmeyi bu kadar zor ve dünyanın kendini öne çıkarma yolunu da bu kadar kolay buluruz dersiniz? Öncelikle doğamız, bedensel, benliksel doğamızdır bunu yapan. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla tüm günahlarımızın bağışlandığını kabul ettik diye, benliksel alışkanlıklarımız ve düşünce yapımız son bahar yaprakları gibi dalından düşüvermedi maalesef. Tanrı'ya bağımlı olmayı öğrenmek, Mesih'in Rabliğini kabul etmek bir zaman meselesidir. İşte bu yüzden bu ayetin ikinci kısmına ihtiyaç duyuyoruz. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Şeytan benlikten kaynaklanan arzularımızı nasıl ortaya çıkaracağını çok iyi bilir. Teslim etmek ve kaçınmak, ikisi de fiildir. Eylem bildiren sözcüklerdir. Biz tersine davranmadığımız sürece ikisi de kolay ya da doğal değildir. Kendi günahkarlığımız içinde Tanrı'nın buyruklarını reddedip kendimizi şeytanın ayartmalarına teslim etmeyi çok daha kolay buluruz. Ama Yakup bizi bunun tam tersi olması gerektiği konusunda uyarmaktadır. Kendi deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki bu çaba gerektirir. Ve bu çaba imanımızın içtenliğinin bir göstergesidir. Karşılaştığımız zorluklarsa daha karmaşık bir konudur çünkü onurun aslında ne olduğunu tam olarak anlayamayız. Sözlükler onuru güzel bir isim ya da saygınlık olarak tanımlar. Bir kişinin saygınlık doğuran değeri ya da ünü olması, olağanüstü bir duruşu bulunan kimse. Bunların hepsi ekonomik olarak iş dünyasında ya da sosyal ortamlarda en tepede olma düşüncesinin içinde yer alır ve biz böyle bir kişi olmaktan onur duyarız. Peki ama İncil'de Mesih'in öğrencilerinin onur kazanmak için gitmeleri gereken yolun ne olduğu söyleniyor biliyor musunuz? Süleyman'ın Özdeyişleri 18. bölüm 12. ayet bize diyor ki, "Yürekteki gururu düşüş, alçak gönüllülüğü ise onur izler." İsa'nın öğrencileri bir keresinde aralarında en büyüğün kim olacağı konusunda bir tartışmaya girdiler. İsa'nın onlara ne söylediğini hatırlıyor musunuz? "Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi." Matta 20. bölüm 26 ile 28. ayetleri arasında bir hizmetkarın kendi planları yoktur. Onun arzusu, efendisinin isteğini anlamak ve bütün enerjisini efendisinin isteğini yerine getirmek için harcamaktır. Eğer onur yolunda ilerlemek istiyorsak, önümüze çıkacak ve itaat etmemiz gerekecek ilk tabela, yol ver tabelası olacaktır. Tanrı'ya yol ver. Onur yolunda karşılaşacağımız ikinci tabela ise şudur: birleşim. Bu tabela birinci tabelayla bağlantılıdır. Bu iki tabelayı otoyol girişlerinde birlikte kullanılırken görürsünüz. Dört şeritli otoyollardaki yol yapım çalışmaları genellikle büyük elektrikli yanıp sönen ışıkları olan uyarı levhalarıyla bildirilir. Eğer bir şerit kapatma durumu söz konusuysa, Önünüzde böyle bir tabela görürsünüz ve birleşim noktasına kadar iki şeridi de kullanınız anlamına geldiğini bilirsiniz. Kapatılan şeride doğru yaklaşırken başka bir levha göze çarpar. Birleşim noktası der. Diğer şeritle birleşmek ya da akan trafiğe karışmak için nasıl yol vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Yakup bunu şu şekilde anlatıyor. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. İşte bu birleşim tabelasını gördüğümüz yerdir. Birleşim, iki şeyin bir olması anlamına gelir. Birleşmek demek artık tek başına değilsiniz demektir. Artık daha büyük bir grubun parçasısınızdır. İş dünyasında şirketler birleştiği zaman genellikle şirketlerden biri diğerine bağımlı olur ya da kendi kimliğinden vazgeçer. Artık iki şirketin kimliği tek hale gelmiş ve tek bir isimle anılır olmuşlardır. Bizler onur yolunda ilerlerken bu birleşme kavramı nasıl işe yarar? 8. ayetin ikinci kısmı, temizlenmeyle başlayan pratik bir uygulamadan söz etmektedir. Yakup bu mektubu Hristiyanlara yazdığı için burada söz edilenin kurtuluş için aklanma olduğunu sanmıyorum. Bu kişiler kurtuluşu zaten çoktan aldılar. Burada sözü edilen temizlenme, İsa'nın Petrus'a sözünü ettiği gibi yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur cümlesindeki temizlenmedir. Bu temizlenme, Tanrı ile ilişkimizin devamını sağlamak için Mesih'in kanının sürekli yaptığı bir temizliktir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet, ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır, der. Bu temizlik özellikle ellerden söz eder. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Peki, eller niçindir? Eğer el sözcüğüne Yunanca sözlükten bakacak olursanız, tutmaktan söz ettiğini görürsünüz. Ellerimizi bir şeyi tutmak için kullanırız. Ama ellerimiz kendi kendilerini kontrol edemezler. Zihnimiz, irademiz onları yönlendirir. Bu buyrukta içsel motivasyonlarımıza yapılmış bir atıf görüyorum. Eğer gerçekten Rab'le bir olacaksak, onur yolunda onunla birleşeceksek, kendi motivasyonlarımızı onunkilerle bir hale getirmemiz gerekiyor. Mezmur yazarı, Mezmur 24. bölüm 3 ila 5. ayetlerinde bunu çok güzel açıklamış. Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerinde kim durabilir? Elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere and içmeyen. Rab kutsar böylesini. Kurtarıcısı Tanrı aklar. Benim istediğim onur işte budur. 8. ayetin son kısmında, ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın, diyor. Eğer onur yolunda Mesih'le birleşmek istiyorsak, sadakatimizin bölünmesine yol açacak bütün şeylerden kurtulmalıyız. İlyas, Karmel Dağı'nda İsrail halkının ve Baal'ın peygamberlerinin önüne çıktığında, daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız, diye sordu. Halk hem Tanrı'ya hem de Baal'a tapınmak istiyordu. İşte bugün kendine Hristiyan diyen nicelerinin durumu aynen böyledir sevgili dinleyenler. Kararsızlar hem Mesih'e hizmet etmek istiyorlar, hem dünyayı izlemek istiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yakup diyor ki, Rabbimiz ve kurtarıcımızla birleşeceksek, kararsızlıktan kurtulmalı ve onun ruhunun hayatlarımızdaki dünyasal çöpleri temizlemesine izin vermeliyiz. Kendi planlarımızı bir kenara bırakmalı ve Tanrı'nın bizim için yaptığı planlar uyarınca hareket etmeliyiz. Eğer böyle yapmazsak, kendimizi bu bölümün ilk 4 ayetinde buluveririz. Onur yolunda karşımıza çıkacak bir başka tabelaysa U dönüşüdür sevgili dinleyenler. Yolda giderken muhtemelen U dönüşü yapmak yasaktır tabelalarını, U dönüşü yapılabilir tabelalarından daha çok görüyorsunuzdur ama emin olun böyle tabelalar da var. Şimdi Belki U dönüşü tabelalarını bu metinle nasıl ilişkilendireceğimi merak ediyorsunuzdur. Öyleyse 9. ve 10. ayete bakalım. 9. ayette sıralanan eylemler nelerdi? Kendinizi Rabbin önünde kederlenerek, yas tutup ağlayarak alçalttığınızda buna ne dersiniz? Akla ilk gelen sözcük tövbedir, değil mi? Peki tövbe ne demektir? Tövbe, U dönüşü yapmak demektir. Yanlış bir yola girmiştiniz ama artık dönüş yaptınız ve gitmeniz gereken yolda ilerliyorsunuz. Günümüzde kilisede tövbekar bir ruha ne kadar da çok ihtiyacımız var. Modern tapınma müziklerinin pek çoğu yüksek sesle söylenen, duygusal olarak bizleri duygulandıran müzikler ve hiçbiri de yanlış değil. Peki ama Tanrı'nın buyruklarını hiçe saydıkları için onun adını anarak kederlenenler nerede? Kendini iyi hissetmek ve dünyanın gözünde iyi olmak için kaçırılan fırsatlar ve boşa harcanan kaynaklar için yas tutma nerede? Hayatlarımızda yaptığımız seçimlerin Rab İsa'yı çağırmaya geldiğini ve inanmayanların önünde onu utanca boğduğunu fark etmenin üzüntüsü nerede? Bu mesajın bugün pek de popüler olmadığını biliyorum. Kardeşlerim, okuduğumuz bu ayetler kutsal kitaptandır. Öyle değil mi? 10. ayeti fark ettiniz mi? Onura giden yol alçak gönüllülükten, tövbeden geçer. Peki bu neden doğrudur? Çünkü kendimizi yalnızca Tanrı'nın bizi gördüğü şekilde gördüğümüzde onun tarafından onurlandırılırız. Biliyorum, bu söylediğim şey kulağa pek mantıklı gelmiyor ama kutsal kitabın söylediği budur. Dünyada mantıklı yolu seçenler kendi yıkımlarına giden yolu da seçmiş olurlar. Onların sahip oldukları onur geçicidir. Ölüp gittiklerinde pek çoğu unutulur. Peki ama Tanrı'nın yollarında yürümeyi seçmiş doğru kişiler. Daniel 12. bölüm 3. ayet diyor ki, bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacak. Benim istediğim onur işte budur. Peki ya siz? Sevgili dinleyenler, onur yolunda karşılaşacağımız son tabela ise şudur. Dikkat! Bu bir uyarı levhasıdır. Yavaş, dikkatli ol, der. 11. ve 12. ayet onur yolunda ilerlerken bizi uyarıyor. İnsan olarak bizler, başka birinin onuru pahasına onur kazanacağımızı düşünme gibi bir hata yapabiliriz. Bir kimseyi yerin dibine batırmanın bizi yücelteceğini düşünmüş olmak büyük hatadır. Konuşmamızın bu son ayetinde Yakup işte bu algılayışı çökertiyor. Yakup bizi böyle bir hataya düşmememiz konusunda uyarıyor. Çünkü bunun çok ciddi sonuçları olabilir. Kendi uğraştığımız bir konuda başka birinin yargıya uğramasını istiyor olmamız enteresan değil mi? Eğer kardeşimizi yargılıyorsak kendimizi aslında olmadığımız bir yetki merci olarak görüyoruz demektir. Kendimizi Tanrı'nın yerine koyuyoruz demektir. Ve Yakup soruyor. Sen kim oluyorsun da kendinde yargılama hakkı görüyorsun? Kardeşimizin yüreğindeki tüm motivasyonları ve düşünceleri yalnızca Tanrı bilir. Peki bu bir kardeşimizi günah işlerken gördüğümüzde onu uyarmayacağımız anlamına mı geliyor? Elbette ki hayır. Ama buradaki fark o kardeşe yaklaşım şeklimizdir. Eğer o kişiyi yenilemek istiyorsak, ki bu kutsal kitaba uygun bir amaçtır, yargılayıcı biçimde konuşmayız. Sevgi ve nezaketle konuşuruz. O kişileri sorgu ışığının altına koyarak kendimizi yükseltmeye çalışmayız. O kardeşlerin Mesih'teki durumlarının düzelmesine çabalarız. Şunu gözlemledim ki, barış yapıcı olmak size bir sürü arkadaş kazandırmaz. Meselenin iki tarafında duran insanlar, her iki tarafta da yer aldığınız için sizi suçlarlar. Onurlandırılmak yerine yerilebilirsiniz. Ama eğer doğru ruhla kendimizi alçaltırsak, Tanrı bunu onurlandırır. Ve asıl önemli olan işte budur. Evet, bugün onur yolunda karşımıza çıkacak tabelaları inceledik ve her birimizin önüne yapmamız gereken seçimler çıktı. bu tabelaları görmezden gelerek ve kendimizi öne çıkararak dünyanın onurlandırdığı gibi bir onur aramaya devam edebiliriz. Diğer yandan bu tabelaları izleyerek, yani kendimizi onun önünde alçaltarak ve kendi zamanında bizi onurlandırmasına izin vererek Tanrı'nın onurlandırışını arayabiliriz. Sevgili dinleyenler, bir sonraki programda başka bir konuyla beraber olmak dileğiyle hoşça kalın. Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hey, merhaba. Bu sözleri zaten konuşmakta olduğunuz birini hiç yöneltmiş miydiniz? Bazen böyle davranmamızın nedeni karşımızdaki kişinin bizi işittiği halde duyup duymadığından emin olmayı istememizdir. İşitmekle duymak arasında büyük fark vardır. Umut Kadınları programının bugünkü bölümünde bu konuyu ele alacağız.
1: Selam dostlar, Umut Kadınları programına hoş geldiniz.
0: Geçen haftalarda bu konuyu ele almıştık. Bugün işitme sorunları hakkında konuşmaya devam etmek istiyoruz.
1: Ve bu önemli bilgilerin ardından yani ikinci bölümümüzde ise çevremizdeki insanlara söyleyeceğimiz iyi sözlerin önemine değineceğiz.
0: Bunlar ve daha fazlası Umut Kadınları'nda. İşitme duyumuz bizim için çok önemlidir. Tanrı'nın tasarladığı bu armağan aracılığıyla kuşların hoş sesini duyabilir, güzel bir müziğin zevkine varabilir ya da örneğin arkamızdaki tehlikenin varlığından haberdar olabiliriz. Öte yandan işitmemize zarar veren bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumda ne yapmalıyız? Bunları sizler için araştırdık, bizden ayrılmayın.

0: geçtiğimiz haftalarda kulaklarımızın 3 kısımdan oluştuğunu öğrenmiştik. Dış kulak, büyük ölçüde kulağın gözle görünen kısmıdır ve kulak zarına dek uzanır. Ve orta kulaksa kulak zarının arkasındadır ve çekiç, örs ve üzengi kemikçiklerini içerir. Bu kemikçikler kulak zarına gelen titreşimi yani ses dalgalarını arttırırlar ve iç kulağa iletirler. Bugün iç kulağı sizlere anlatmaya çalışacağız. İç kulak birbirinden ayrı 3 kemik boşluktan yani kemik labirentten meydana gelmektedir. Bunlar başımızın hareketlerini, pozisyonunu algılar ve bedenimiz dönerken veya sallanırken dengede kalmamıza yardım eder. Ayrıca iç kulakta yer alan dalıs, ayakta dururken veya yürürken dengede kalmamıza yardımcı olur. İç kulakta bir de salyangoz kabuğuna benzeyen koklea adlı içi sıvı dolu olan kısım vardır.
1: Peki nasıl işitiyoruz? Ses dalgaları önce dış kulağa ardından da dış kulak yolu içinde ilerleyerek kulak zarına ulaşır ve zarı titretir. Orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemikçiklerini zara gelen titreşimi arttırırlar ve iç kulağa ve kokleaya iletirler. Bu titreşimler koklea içinde yol alır ve sinir uçlarına ulaşır, ardından da işitme sinirleri aracılığıyla beyne taşınır. Bu titreşimler beyinde ses olarak yorumlanır. Her sesin farklı titreşimi vardır. Bu nedenle beynimiz seslerin arasındaki farkı ayırt eder. Örneğin kuş sesini insan sesinden ayırt ederiz. Gördüğünüz gibi kulaklarımızın işlevi iki yönlü. Hem işitmemizi sağlıyor hem de dengemizi.
0: Kulaklarımız şaşılısı uzuvlar, öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ama bazen sorun çıkabilir ve işitme yetimizi kaybedebiliriz. İşitme kaybının çok çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları yaşlanma, kulak enfeksiyonları, iç kulak hastalıkları, aşırı yüksek seslere maruz kalma, kafa hasarları ve doğuştan bağışıklık bozukluklarından dolayı işitme kaybına neden olmaktadır. Eğer işitme kaybınız olduğundan şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız? Yapılacak en iyi şey tabii ki doktora görünmektir. Kulak uzmanı, otolog, kulak hastalıklarının tedavisinde uzman olan doktordur. Ayrıca kulak, burun ve boğaz uzmanları olan odyologlar yani işitme uzmanları da vardır. Bu doktorlardan herhangi biri gerekli olan işitme testini yapabilir ve kulaktaki sorunu teşhis edebilir. Kulakta yaşanan bir başka sorunsa tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlamasıdır. Bu duruma yüksek volümlü sese maruz kalmak, enfeksiyon, yaralanma, aşırı tuz, kahve ve alkol tüketimine neden olabilir. Hatta alınan ilaçların yan etkisi bile olabilir. Durumun doktor tarafından değerlendirilmesi şarttır. Bunun ardından uygun tedavi kararlaştırılabilir.
1: Bir başka sorun da baş dönmesidir. Baş dönmesi vertigoya veya baygınlık haline işaret eden genel bir terimdir. Vertigo genellikle iç kulaktaki bir sorundan kaynaklanır. Baygınlık hali ise beyne giden kan miktarı ile ilişkilidir. Baş dönmelerinin en yaygın nedeni vertigodur. Vertigo etrafımızdaki cisimlerin hareket ettiği ve dünyanın döndüğü hissi yaratan bir hastalıktır. Eşliğinde dengesizlik veya bulantı olur. Bu durum çoğunlukla iç kulaktaki bir sorundan kaynaklanır. Vertigonun çok farklı nedenleri olabileceğinden mutlaka doktora gidilmesi şarttır. Bazı sorunlar kolaylıkla tedavi edilebilir, bazıları ise daha ciddidir.
0: Peki iç kulağa gelebilecek zararları önlemenin bir yolu var mı? İç kulak hasarlarının başlıca nedenleri enfeksiyonlar ve travmalardır. Kulak enfeksiyonlarının vakit geçmeden doktor tarafından tedavi edilmesi gerekir. Böylelikle olası hasarın önüne geçilmiş olur. Travmaları önlemenin yolu ise en basit anlatımla başımızı darbelerden korumaktır. Bisiklete binenler ve paten kayanlar özellikle de çocuklar kask takmalıdır. Motosiklete binenler de kask takmalıdır. Bebekler ve çocuklar düşmelerden mümkün olduğunca korunmalıdır. Merdiven ya da tabure üstünde dururken çok dikkatli olmalısınız. Çocuklarınıza birbirine vurmanın ve taş atmanın çok tehlikeli olduğunu lütfen öğretin. Sağduyumuzu kullanarak baş travmalarından ve dolayısıyla kulak hasarlarından büyük ölçüde korunabiliriz. Kulaklarımız harika uzuvlardır. Tanrı'ya kulaklarımız ve işitme yetimiz için şükredelim. Ondan bu değerli uzuvlarımızı korumak için bize bilgelik vermesini dileyelim. Şimdi kısa bir aradan sonra burada olacağız. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir müzik arasından sonra yine birlikteyiz. Bugün kulaklarımız hakkında konuştuk. İç kulak nedir? İç kulağa nasıl zarar gelir? Ve nasıl korumamız gerektiğine birlikte baktık.
1: Şimdi geldik ikinci bölümümüze. Bir önceki bölümümüzde kulaklarımız hakkında konuşmuştuk. Şimdi de dilimiz hakkında konuşalım. Merak ediyorum, yakın zamanda diliniz hakkında hiç düşünmüş müydünüz? Yani oturup kafa yorduğumuz türden bir şey değildir tabii. Öyle değil mi? Eğer kazayla dilimizi ısırırsak veya üzerinde bir yara oluşursa epey bir süreliğine düşünürüz ama yine de çoğunlukla üzerinde düşünmeyiz. Oysa dilimiz çok önemli bir uzvumuzdur. Dilimiz olmasaydı büyük zorlukla yemek yerdik. Zira yiyecekleri ağzımızın içinde hareket ettiremezdik ve yutamazdık. Ayrıca konuşamazdık da. Birkaç yıl önce konuşma yeteneği üzerine bir çalışma yapmıştım. Farklı konuşma seslerini nasıl çıkardığımızı incelerken dilin ne kadar önem taşıdığını çok daha yakından fark ettim. Hangi lisanı konuşursak konuşalım, mutlaka dilimizde farklı sesler çıkarmamız gerekiyor.
0: Kutsal kitapta dil hakkında pek çok şey yazılıdır. Mezmurlarda bize çok ilginç bir mesaj verilir. Mezmurlar 34, 12, 13. ayetlerde kim yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek istiyorsa bunun içine hepimiz giriyoruz, öyle değil mi? O halde dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun. Ne önemli bir nasihat değil mi? Süleyman Özdeyişlerinde ise doğru kişinin dili saf gümüş gibidir, kötünün niyetleri ise değersizdir diye bildirilir. Vay vay vay vay. Dil yürekten, yani niyetten çok daha önemliymiş, değil mi?
1: Taşlar ve sopalar kemikleri kırabilir ama kötü sözler beni asla incitemez dendiğini hiç duymuş muydun Semire?
0: Evet, duymuştum.
1: Ben aynı fikirde değilim ama. Ya siz? Bence insanlara kötü sözler söylemek, onları fiziksel olarak yaralamaktan çok daha beterdir. Fiziksel yara en sonunda kapanır. Acı ve kırıcı kelimelerin verdiği zararsa uzun süre kalır, hatta bazen hiç iyileşmez. O kişinin ömrü boyunca kendini değersiz hissetmesine bile yol açabilir. Şimdi konuya kısa bir ara verip size hoş bir öykü anlatmak istiyorum. Öğretmen okulun ilk gününde kayıt formlarını dolduruyormuş. Küçük kıza, "Babanın adı ne?" diye sormuş. Küçük kız, "Baba" diye yanıtlamış. Öğretmen, "Bunu biliyorum" demiş. "Ama annen onu hangi adla çağırıyor?" diye sormuş öğretmen. Bunun üzerine küçük kız da, "Annem ona hiç ad takmaz. O babamı çok sever" diye yanıtlamış. Bu yanıtla küçük kızdan çok şey öğrenebiliriz. Kelimelerimizle ailemizi, sevdiğimizi gösteriyor muyuz? Evdeyken dilimizi nasıl kullandığımıza çok dikkat etmeliyiz, öyle değil mi? Çok iyi tanımadığımız insanlara iyi sözler söylemek, öte yandan en fazla sevdiğimiz kişilerle kırıcı konuşmak her nedense kolay oluyor.
0: Ve biz hep kolay olanı seçiyoruz aslında, değil mi?
1: Evet, ne kadar garip. Eşimle evlenmeden önceki gün yaptığımız bir konuşma için daima minnettarım. Birlikte önemli bir karar vermiştik. Birbirimize asla kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylemeyecektik. Ne yalnızken ne de başkalarının yanındayken. Ama insanlar bunu yapıyor. Siz de mutlaka tanık olmuşsunuzdur. Bu davranışları neye yarıyor ki? Hiçbir şey tabii ki. Karşınızdaki kişiyi kırıyorsunuz. Ayrıca sizi dinleyenleri de zor duruma sokuyorsunuz. Üstelik şikayetiniz ne olursa

0: onu kırmak değil de yapıcı sözlerle uyarmak, konuşmak gerekiyor, doğru.
1: Yani daha önceki programlarımızda da değinmiştik hani, çünkü gerginken ve sinirliyken kesinlikle konuşmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman dilimizi kontrol etmek ve iyi konuşmak zor. Mümkün mertebe susmak ve biraz sakinleşmeyi beklemek daha iyi olacaktır. Ve şey de söyledin, nedense fazla sevdiğimiz kişileri, daha çok sevdiğimiz kişilere daha kırıcı oluyoruz. Gerçekten öyle. Aslında onları daha çok el üstünde tutmamız gerekirken, daha çok kayırmamız gerekirken ama nazımız mı geçiyor acaba onlara? O yüzden mi böyle davranıyoruz? Mesela ben kendi aileme, bana daha yakın olanlara daha farklı gerçekten davranıyorum. Daha kırıcı olabiliyorum. Doğru bir tutum değil aslında.
0: Çoğu zaman düşünmeden konuştuğumuz için karşımızdakinin durumu ne olabilir, bunu söylersem ne hisseder diye düşünmediğimiz için kırıcı oluyoruz.
1: Öte yandan yalnızken de birbirimize kırıcı konuşmalar yapmamalıyız. Çünkü dışarıdan çok iyi görünüyoruz. Çok böyle birbirimize sevgi doluymuşuz gibi görünüyoruz. Ama yalnız kaldığımızda o insanı hor görebiliyoruz, dışlayabiliyoruz ya da kötü sözler söyleyebiliyoruz. O yüzden senin de dediğin gibi düşünülmeden ve öfkeyle sarf edilen sözler hem kırıcı oluyor hem de sonradan pişmanlık yaratıyor bizlerde. Bazıları farklı bir yaklaşım benimser. Örneğin duygularımı saklamak yerine açığa vurmam çok daha iyidir. Olanları ancak bunu yaptıktan sonra unutabilirim der. Bunu yapmak belki size iyi gelebilir ama ya karşınızdaki insana? Ben şahsen kutsal yazılarda Süleyman Özdeyişleri 12. bölüm 18. ayetinde bildirilenle aynı fikirdeyim.
0: Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser. Bilgelerin dili ise şifa verir. Ne kadar güzel bir söz.
1: Ya bir kez bir şey söylendikten sonra onu geri alamayız. Söylediklerimiz için çok üzülürüz. Af dileyebiliriz fakat onları geri alamayız. Ama üzülmemeliyiz. Her birimiz insanız ve zayıflıklarımız var. Arada sırada bunları yapıyoruz. Tabii ki bunu alışkanlık haline getirmememiz gerekiyor. Daha geçen gün düşüncesizce sarf ettiğim bir laf nedeniyle abimden özür diledim. O benim gibi değil. O bir şey söylenmeden önce iyi düşünür. Ama ben öyle değilim. Ben daha patavatsız, daha düşünmeden konuşabiliyorum. O yüzden kılıç gibi sivri bir dilim olsun istemiyorum. Yani nasıl bir dil istiyoruz? Şifa veren bir dil mi? Teşvik eden bir dil mi? Yoksa herkesi yaralayan bir dil mi? Bu ikisinin arasındaki farkı düşünmek konusunda hem kendimi hem de sizleri teşvik etmek istiyorum ki kelimelerimiz çok güçlü. Öyle değil mi?
0: Evet. Şimdiye kadar hep yetişkinlerin birbirleriyle konuşmasından örnek verdik. Peki ya çocuklarımıza söylediklerimiz, sözlerimizle onları geliştiriyor muyuz? Yoksa zarar mı veriyoruz? Bazı çocuklar büyüme çağında o kadar sıklıkla sözlü yıkıma uğrarlar ki ömür boyu bunu üzerlerinden atamazlar.
1: Daha tehlikeli değil mi çocuklar için?
0: Evet, yani bunları unutsalar bile içlerine bastırdıkları o duygu nedir?
1: Evet, değersizlik, özgüvensizlik.
0: Evet, karakterine yansıyacaktır. Yetişkin olduklarında bile kendilerini hala yetersiz hissederler.
1: Çok doğru.
0: Sözlerimizle çocuklarımıza nasıl örnek oluyoruz? Unutmayalım sevgili dinleyiciler. Onlar bizden gördüklerini örnek alıp uygulayacaklardır. Eğer onlara kırıcı ve yerici şeyler söylersek, onlar da büyük olasılıkla kendi evlerinde, kendi çocuklarına, arkadaşlarına aynı şekilde davranacaklardır.
1: Kaçınılmaz olacak bu ve bizden iyi örnek olması çok önemli. Geçenlerde bir video izledim. Yani şiddet gören bir anne çocuğuna aynı şekilde otomatikmen şiddet uygulayabiliyor ve öyle güzel anlatmışlardı ki ve çocuk oyuncağına aynı şekilde davranıyor. Düşünebiliyor musun? Taklit ediyor.
0: Evet. Aslında ne yaptığını bilmiyor. Yaptığı şey gördüğü şeyi uygulamak.
1: Evet. O yüzden sözlerimiz ve iyi örnek oluşlarımız çocuklarımız için çok önemli. Dediğin gibi sadece büyükler ilişkilerimizde değil ama çocuklarımızla ilişkilerimiz daha da önemli. Hani ben büyüğüm, bana yaptığını belki ben atlatabilirim, daha üstesinden gelebilirim, daha az düşünebilirim, problem etmeyebilirim ama bir çocuk için aynı şey söz konusu değil.
0: Evet, aslında şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor ama ara vermeden önce dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Şu an düşünün, çocuklarımıza kırıcı bir söz söylediysek bunu hatırlayalım, durumuna bakalım, ne durumda, ne tepki veriyor. Utanmayın, biraz alçak gönüllü olun. İnanın, gidin ondan özür dileyin.

0: kusura bakma oğlum, kusura bakma kızım. Sana bu şekilde davrandığım ya da sana bu şekilde kırıcı bir söz söylediğim için özür dilerim deyin. Bu sadece çocuklarımız için değil, şu an kime karşı kırıcı konuştuysak gelin barışın.
1: Kısa bir aramız olacak. Aradan sonra bizler burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Güzel bir müzik arasından sonra yine birlikteyiz. Bugün kulaklarımızdan ve dilimizden konuştuk. Dilimiz bazen işitmemizi de engelleyebilir. Zira çok konuştuğumuz zaman dinleyemeyiz. Aslında bazen olur da kendi sesimizi o kadar çok beğeniriz ki diğer insanların tek bir kelam etmesine bile izin vermeyiz. Ve bunun gibi bir sürü şey. Duyarız, duymamazlıktan geliriz, düşünmeden konuşuruz. Dilimizle kulaklarımızın arasında çok büyük bir mesafe, çok uzak bir mesafe olmamasına rağmen çoğu zaman düşünmeden konuşuruz ve insanları kırarız.
1: Ama bir söz vardır. Ayrıca karşımızdakini dinlemek bir erdemdir.
0: Ve Tanrı'nın bir armağanıdır.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi dinleyeceğimiz şiir bu konuyu dile getiriyor. Şair, sessiz bir dilin ve dinleyen bir çift kulağın faydasını vurguluyor. Sessiz bir dil. Tanrı'nın belli bir gerçeği benim için bilinir oldu bugün. Dinlemekten çok konuşuyorum. Dostlarımın tek ihtiyacı duyduğu şeyin kendi fikirlerim, kendi deneyimlerim, kendi bilgeliğimin olduğunu sanıyordum. Sıklıkla araya giriyordum. Sorun her neyse kendi fikirlerimin çözüme götüreceğinden emindim. Sadece kendim konuşursam kendimi rahat hissediyordum. Ama bu sabah kutsal kitabı okurken senin buyruğunu okudum Tanrım. Şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Önce kaçıp saklanmak istedim. Ama senin sözlerin suçlu. Yüreğime konuşmaya devam etti. En sonunda o sözleri kırmızıyla işaretledim. Bu sözünü yerine getirmeme yardım et ya Rab. Bana her gün, her saat, her an şunu hatırlat. Dinlemek terbiye edilmektir. Terbiyenin daima bir bedeli vardır. Biliyorum ki ben de bedel ödemeliyim. Benim için bedel, dinleyen bir çift kulak ve sessiz bir dildir. Şairin demek istediği şeyi çok iyi anlıyorum. Ben de aynı onun gibiyim. Dinlemekten çok konuşuyorum. Bir itirafım daha var. Bir de diğerlerinin sözünü kesiyorum. Oysa kötü bir alışkanlık. Kendimi terbiye etmem gerektiğini, dilimi daha fazla tutmam gerektiğini de biliyorum.
1: Hangi birimiz yapmıyoruz ki? Dinlemek yerine sürekli konuştuğumuz zaman pek çok şeyi kaçırırız. Gerçeği yansıtan bir deyiş vardır. Tanrı bize dinlememiz için iki kulak ama konuşmak için bir ağız verdi. Demek ki iki kere dinleyecek ve bir kere konuşacağız.
0: Rabbim bize söylediklerine dikkatimizi verelim. Ayrıca çevremizdeki insanlar, bunlar ailemiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız olabilir. Onlar konuşurken de dikkatimizi onlara verelim. Onları dinlemek, onları önemsediğimizi göstermenin bir yoludur.
1: Evet sevgili dostlar, Bir Umut Kadınları programımızın daha sonuna geldik. Bugün bize kulak verip bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta yine bu saatte görüşmek dileğiyle.
0: Programımızı kapatırken bizlere ulaşabileceğiniz görüşlerinizi ve fikirlerinizi, başınızdan geçen tecrübeleri paylaşmak isterseniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup yollamak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul Beşiktaş adresine yollayabilirsiniz. Gelecek hafta Umut Kadınları'nda yeniden buluşmak üzere.
1: Hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tanı.
5: Radio Light.
3: 103.6.
5: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı.
3: Yakın zamanda bir hastane ilk defa internet bağımlılığı için tedavi sunmaya başladı. Belki bir gün televizyon bağımlılığı için de tedavi sunmaya başlarlar. Ailenin teknoloji bağımlılığından sakınmasına ve Tanrı üzerinde odaklanmana yardımcı olacak ilkeler üzerinde konuşacağız. Bizi dinlemeye devam et. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz evimizin içindeki düşman üzerinde konuşurken sen de bize katıl.
4: Kısa bir süre önce, yani yaklaşık bir saat önce bir bebeği Rab'be adadık. Büyük anne ve büyük babası Illinois'nin güneyinde bir çiftlikte yaşadıklarını, 7 çocukları olduğunu ve onları televizyonsuz büyüttüklerini söyledi. Sence bu çocukların yaşadıkları kayıp çok mu büyük? Bana katılıyorsunuz değil mi? Şimdi bana katılanlar siz de televizyonlarınızı atın. Çocuklarının hayatta çok az deneyimi olan ve tek yaptıkları koltukta oturup televizyon izlemek olan insanlar için üzüldüklerini söylüyormuş. Bu çocukların büyürken neyin değerli olduğu konusunda pek bir eksiklikleri olmamış. Bu yüzden kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bu nedenle söz konusu bağlılık olduğunda asıl sorun çaresiz olup olmadığımızdır. Bunu kabul etmek zorundayım. Henüz çaresiz değilsen bu bir kulağından girip diğerinden çıkacak ama çaresiz olduğun ve seni bağımlı yapan şeylere artık bağımlı kalmamaya kararlı olduğun için tepki vereceksin. Bazı ciddi değişiklikler yapacaksın ve bunları yerine getireceksin. İsa'nın söylediği gibi eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Yani ikinci olarak kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Üçüncüsü, anne babalar, bu sizin için. Tanrı sözüne dayanan aile standartları belirlemeliyiz. Ergenlik çağındaki çocukların seninle tartışacaktır. Ah sen Madonna'dan ne anlarsın gibi ya da beni anlamıyorsun. Bir film için 13 yaş ve üzeri diyorsa 14 yaşındaki herkesin izlemesi gerektiği anlamına gelir. Sen bunu anlamıyorsun. Bu yüzden seni zorlayacaklardır. Ama yapman gereken şey bu standartları uygulamaya koymaktır. Bu standartlar üzerinde ısrarcı olmalısın ve direnmelisin. Bu şekilde çocukların bir düzeni olur. Benim görüşümü biliyorsun. Benimle aynı fikirde olmayanlar var biliyorum ama sorun değil. Çıkışta gelip benden özür dileyebilirsiniz. Ergenlerin odalarında televizyon ya da internet olmamalıdır. Fakültede ders verirken bir adam bana ailesi ona güvendiği için odasında televizyon ve internet bulunduğunu ama bunlar aracılığıyla nasıl korkunç bir yola girdiğini anlatmıştı. Çocukların sana "bana güvenmiyor musun?" diye sorarsa onlara ne söyleyeceğini unutma. Onlara ne söyleyeceğini biliyor musun? Doğru cevap, hayır güvenmiyorum. Onlara bunu söylemen lazım. Sonra da ben kendime bile güvenmiyorum demelisin. Konu güven değildir. Konu Tanrı tarafından içimize yerleştirilen arzudur. Bizler tepeden tırnağa kadar cinsel yaratıklarız. Böyle olduğumuzu kabul edelim. Ayartmalar güçlü ve baştan çıkarıcıdır. Hayır demek zordur. İşte bu yüzden aile standartlarımız olmalıdır. Dördüncüsü, yardıma ihtiyacım var. Hepimizin var. Kiliseye gitmek bu yüzden çok önemlidir. Diğer insanlarla ilişki kurmak, suçlayıcı olmadan ailelerimizle konuşmak, onlarla bir bağ kurmak önemlidir. Çocuklarımız hiç görmeseler daha iyi olacak şeyleri görecekler. Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Bir manastırda yaşamadığımız sürece çocuklarımız bunlara maruz kalmadan bu kültürde yaşamamız mümkün değildir. Bu yüzden bu konuyu onlarla konuşmamız ve yaptıkları nedeniyle onları utandırmamamız gerekir. Utanç bağımlılığı körüklediği için bunu yapmamalıyız. Yani yapmamız gereken şey geri çekilip çocuklarımıza yardım etmek, daha geniş bir açıdan bakmalarına yardımcı olmak, Tanrı'nın yardımıyla bunu atlatacağımıza inanmaktır. Kurtuluş var ama aynı zamanda konuşuyoruz, tartışıyoruz, iletişim kuruyoruz. Bu dizide vurguladığım gibi ilişki kurmadan kurallar koymak isyana teşvik eder. Bize en çok yardım eden ilişkilerdir. Son olarak ruhsal disiplinleri uygulamalıyız. Burada zafer istiyoruz. Şurada Tanrı'nın araya girmesini, müdahale etmesini, kurtuluşla sonuçlanacak dramatik bir deneyim yaşamayı istiyoruz. Ama Tanrı bize her zaman yapmamız gerektiğini söylüyor. Tanrı sözü bizi yıkayıp temizler. Rabbin yasası yetkindir. Cana can katar. Rabbin buyrukları güvenilirdir. Saf adama bilgelik verir. Rabbin kuralları doğrudur. Yüreği sevindirir. Rabbin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır. Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır. Rabbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir. Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur. Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır. Uyarırlar kulunu. Onlara uyanların ödülü büyüktür. Tanrı sözü bizi temizler ve bizi korur. Bu arada bu dizinin bir parçası olarak dua eden anne babaların gücü başlıklı mesajımda kutsal yazıları nasıl duaya dönüştürebileceğini vurgulayacağım. Böylece Tanrı sözünü her gün yüreğinde taşıyabileceksin. Kutsal yazılarda bulunan bu tür ayetlerin nasıl duaya dönüştürülebileceğiyle ilgili örnekler vereceğim. Çünkü asıl ihtiyacımız olan Yüce Tanrı'nın müdahale etmesi, araya girmesidir. Bu olmazsa çaresiz kalırız. Önemli olan başka bir şey daha var. İsa, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak der. Ve Matta 1'deki melek, halkını günahlarından o kurtaracak der. İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmek bize yeni bir yaratılış verir. Bize artık eski arzularımızla uyuşmayan yeni arzular verir. Biz de bunun üzerinde konuşuyoruz. Kurtuluş ve özgürlük için bir temele sahibiz. 400'lü yıllarda yaşamış, ünlü Hristiyan filozof Agustin'in öyküsünü hatırlıyorsun değil mi? Her türlü ahlaksızlığı yapıyormuş. Bir metresi varmış, sonra karanlığın meyvesiz işlerini bir kenara bırakmaktan söz eden Romalılar 14'ü okumuş. Ve bunun sonucu olarak iman etmiş. Sonra sokakta yürürken metresi de arkasından koşuyormuş. Metresi benim diye bağırmış, Agustin dönüp, ama ben eski ben değilim diyerek cevap vermiş. Başka bir deyişle ben yeni bir insanım. Ben artık farklı bir yönde yürüyorum demiş. İsa halkını özgür kılmak için geldi. Biz tüm bunlara bağlı kalmak zorunda değiliz. Ama bu mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Dünyanın derinliklerine indikçe mücadele bir o kadar zorlaşır. Ama bu kazanılabilir bir savaştır. Çünkü İsa biz dünyanın gücünden ve etkilerinden özgür olalım diye öldü. Amin. Birinci Faris hakkında bir öykü var. Olayın ne zaman geçtiğiyle ilgili farklı tarihler okudum. Ama bu yalnızca bir öykü, bu yüzden tarihinin bir önemi yok. Arap çölünden geçerken yanındaki atlar, yanında bir at sürüsü varmış, uzakta bir serap görmüşler ve su olduğunu sandıkları şeye doğru koşmaya başlamışlar. Faris borazanını öttürmüş, altı kısrak durup onun yanına dönmüş, kaçmamışlar. Efsaneye göre bu altı kısraktan bugün ünü dünyaya yayılmış olan Arap atları doğmuş. Günümüz toplumu bir zevk serabı çılgınlığı yaşamaktadır. Herkes farklı bir yöne doğru koşuyor. Teknoloji olmadan bir an bile yaşayamıyoruz. Ve tabii ki bizim yapmamız gereken şey bunun zararını, ayartıcılığını, baştan çıkarıcılığını değerinden ayırt etmektir. Ama dünya eğlence konusunda çıldırmış durumdadır. Tanrı göklerden borazanını öttürerek, "Beni dinleyen var mı? Dönüp yanıma gelecek misin? Benim için onurlu, pak ve saygın bir şekilde yaşamak için, dünyanın ayartmalarından uzak durmak için ne gerekiyorsa yapacak mısın?" diye soruyor. Çıldırmış olan bu dünyada hepimizin cevap vermesi gereken soru budur. Size pek çok bilgi verdim. Bu mesaja verdiğiniz tepkiler farklı olacak. Bazılarınız, evet çok güzel şeyler söylüyorsun ama benim değişmeye hiç niyetim yok diyecek. Bazılarınız, çok ciddi bir değişiklik yapmanız gerektiğini derinden hissediyorsunuz. Tanrı'nın senden yapmanı istediği her şeyi yapmanı istiyorum. Bunu yapacak gücün yokmuş gibi görünebilir. Ama yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Çünkü ailen için mücadele edeceksen teknoloji ve eğlence sektörü konusunu ele almak zorundasın. Tanrı'yla kişisel bir ilişkin yok. Tanrı seninle konuşurken sen de ona cevap ver. Birlikte dua edelim. Baba, bugün bizden istediğin her şeyi senin yüceliğin ve onurun için yapabilecek cesarete ve güce sahip olmamız için bize yardım et. Rab, bugün bağımlılıkla boğuşan, kendini çaresiz hisseden, büyük güçlerin etkisi altında bulunan ve binlerce kez özgür olmayı denemiş olanlar için kaygılanıyoruz. Baba, İsa aracılığıyla senin halkın ve sözün aracılığıyla kurtuluşun mümkün ve gerçek olduğunu onlara göster. Baba, o günahın gücünü kırar, tutsağı özgür kılar sözlerini okuyoruz. Bize bugün bunu göstermeni istiyoruz. Bunu senden İsa'nın kutsal adıyla istiyoruz. Amin. Senin de bildiğin gibi aileyle ilgili bu mesaj dizisi çok önemlidir.
3: Bugün ailemiz için verdiğimiz mücadele dizimizin 7. mesajı olan evimizin içindeki düşman konusunu tamamladık. Bir dahaki sefere kazanmak için koşmak programında istismarın açtığı yaralar ve iyileşme süreci üzerinde konuşacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtan.
3: Radio Light.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyanın değerli gençleri, genç kalanları, asla yaşlanmak bilmeyenleri, tekrar başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünya nedir? Aslında bir şeylerin biraz daha farklı olabileceğini size anlatmaya çalışan bir programdır. İletişim konusunda, eğitim konusunda, böyle bazı fırsatlar konusunda bir şeyler konuşuyoruz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün mutluluk konusunda konuşacağız. Öncelikle size iletişim adreslerimizi verelim.
1: Evet. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com'dan bize yazabilirsiniz.
0: Evet. Gamzeciğim, mutlu musun canım?
1: Mutluyum.
0: Ha, mutlusun. Peki nedir mutluluk?
1: Mutluluk nedir? Mutluluk. Farklı görüş, bakış açıları var bence. Her konuda farklı şekilde mutlu olabiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Evet, nasıl algıladığına bağlı. Hani böyle bir amacımıza ulaştığımız zaman falan mı mutlu oluyoruz? Yoksa aslında mutluluğun başka devamlı bir tarifi var mı? Bir şarkı sözü vardı, diyor ki mutlu gibiyim sanki. Tam olarak böyle emin de değil. Bir şey hissediyor ama o mutluluk mu? Acaba ondan da emin değil. Genel olarak bu aralar şöyle bir sorun var. Kimse tam olarak ya mutlu değil ya da hissettiği şey mutluluk mu ondan emin değil. Mutluluğun ne olduğu da belli değil. Öyle bir problem var. Bugün mutluluk konusunda konuşacağız ve düşüneceğiz, mutluluk nedir?
1: Mutluluk nedir? Sizi mutlu eden şey nedir? Ne olunca mutlu oluyorsunuz mesela?
0: Ya genel olarak hani ne olsa mutlu olursun dedikleri zaman şey geliyor insanın aklına. İşte ama şunu alsam mutlu olacağım ya da ne bileyim ben mesela hep sınavlar oluyor önümüzde. Şu sınavı geçsem mutlu olacağım. Üniversiteye girsem mutlu olacağım. Üniversite biterse mutlu olacağım. Bir iş bulayım mutlu olacağım. Araba alayım ne bileyim. Ayrı eve çıkayım. Şunu yapayım bunu yapayım. İşte şunu alayım bunu alayım. Bu böyle uzuyor gidiyor. Bazen sadece işte şu ne bileyim herhangi bir şey. Telefon bilmem ne. Şunu alırsam mutlu olacağım. Ondan sonra o şey oluyor. Sonra bakıyoruz şimdi mutlu muyum? O zaman işte o şarkı sözü oluyor. Mutlu gibiyim sanki. Evet. O bir sürüyor yani birkaç gün. Sonra
1: aslında ondan beklediğimiz mutluluğu, beklentisi tam karşılanmamış gibi oluyor değil mi bazen böyle şeylerde?
0: Evet, bir türlü tam bir tatmin duygusu yaşayamıyoruz. Çünkü hep hayat böyle dünyasal olarak önümüze bir sonraki şeyi, level. Bir sonraki şeyi koyuyor. Yani bu evet bir oyun gibi böyle. Hep level atlamak zorunda kalıyorsunuz. Bir tane film vardı.
1: Film vardı, evet. Bundan bahsedecektim, hatırlamıştım ben de. The Pursuit of Happiness filminde. Mutluluk içinde bulunduğun zorluklara rağmen yaşama tutunmak ve sonunda arzu ettiklerine ulaşabilmek olarak anlatıyor.
0: Filmi aslında biliyor musunuz? Will Smith'in bir filmi. Ve umudunu kesme gibi bir şey olarak herhalde çevrildi
1: Çevirmişler,
0: Türkçe'ye.
1: Çevirmişler, evet.
0: Ama normalde mutluluğu kovalamak filmin adı.
1: Evet.
0: Mutluluğu kovalamak bizden nedir? Yani mutluluk böyle kaçıyor mu
1: kaçıyor
0: ki?
1: Kaçıyor mu? Kaçan bir şey mi bu? Biz kovalıyor muyuz?
0: Filmde biliyorsunuz aslında her şeyini kaybetmiş birisi. İşleri yolunda gitmiyor. Normalde işte bir sağlık cihazı kiralıyor ama bir türlü kiralayamayacak hale geliyor. Kirasını ödeyemeyecek hale geliyor. Bir oğlu var. Eşi terk ediyor, gidiyor. Ondan sonra adamcağız oğluyla sokakta kalıyor. Evsizler için işte bir yerlerde kalmaya çalışıyor. Bazen tuvaletlerde uyuyorlar. Metroda falan öyle sürünüyorlar ama bu adam hiçbir şekilde mücadele etmeyi bırakmıyor. Kendince mutluluğu kovalıyor ve diyor ki ben bir gün işte böyle lüks arabalarla gelen o takım elbiseli işte zengin insanlardan olacağım ve mutlu olacağım. Ondan sonra çok çalışıyor, sabah akşam çalışıyor, ediyor falan, müthiş bir efor ve hiçbir zaman umudunu kaybetmiyor. İşte oğluyla orada ilişkisi var, oğlunun da hiçbir zaman umudunu kaybetmesini, yani kaybetmemesini sağlıyor. Ondan sonra en son bir gün gerçekten hayalleri gerçekleşiyor. Gerçekten olmak istediği o kişi broker oluyor ve gerçekten zengin oluyor. Ve sonra diyor ki mutluluk bir andı. Evet oldu dediğiniz bir andı. Bitti. Gerçekten mutluluk böyle bir şey mi? Hayallerinize, ki hayallerimiz her zaman o kadar büyük de olmuyor. Üniversiteye girdiğinizde gerçekten bitiyor mu? Mutlu olacak mısınız? Bir an. Yani mutlu gibiyim sanki dediğiniz bir andan mı bahsediyoruz sadece? Neyden bahsediyoruz? Gamzeciğim, bana mutluluğun resmini çizebilir misin?
1: Çizebilirim.
0: Ne çizerdin mesela?
1: Çok fazla büyük bir şey beklememek gerekiyor herhalde. Şu an aklıma gelen böyle özgürce uçan bir kuş çizmek oldu mesela.
0: Senin için özgürlük mutluluk mesela.
1: Evet.
0: Klasik vardır böyle Abidin Dino'ya işte sormuşlar. Abidin, mutluluğun resmini çizebilir misin? Ve geçenlerde mutluluğun resmini gördüm. Bugün size çok daha bilimsel ve çok daha böyle uyguladığınız zaman determinist şekilde kesinlikle sonuca varabileceğiniz bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu mutluluğun resminde küçük bir topçuk, bir tane nöronun yani sinir bağlantısının üzerinde ilerliyor ve mutluluğun resmi budur yazıyor altında.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü o serotonin hormonunun beyne nasıl ulaştırıldığını gösteren bir GIF. Bugün şundan bahsedeceğiz. İnanın ya da inanmayın. Lütfen bu programı gerçekten sonuna kadar sabırla dinleyin.
1: Dinleyin lütfen.
0: Mutluluk aslında amaçlarınıza ulaşmak değildir. Mutluluk sürdürülebilir bir şeydir. Ve aslında bazen mutluluk dediğimiz şeyin fizyolojik bazı engelleri ve fizyolojik bazı destek olabilme yolları vardır. O yüzden aslında mutlu olabilirsiniz. Aslında dış dünyada olan şeylerden bağımsız olarak, ne bileyim, işleriniz ters gitse de, şöyle olsa da, böyle olsa da aslında mutlu olabilirsiniz hala. Bugün bundan bahsedeceğiz. Bugün evet. Mutluluk hormonlarından bahsedeceğiz. Biliyorum hepiniz serotonini biliyorsunuz çünkü çikolata hep bundan bahsediliyor. Ama geri kalan sadece serotonin tek başına bir işe yaramıyor. Hepsinin farklı görevleri var ve aslında hayatımız bunların peşinden koşmakla geçiyor. Bilmeden yapıyoruz bunu. Beyniniz bilmeden bir şeyin eksik olduğunu hissediyor ve o yüzden bir şeyler yapmak istiyor ama neden olduğunu algılamıyorsunuz. O yüzden bugün bunları açıklayacağız ve daha mutlu bir hayat mümkün mü acaba, başka bir dünya mümkün mü diye bugün son derece bilimsel bir şekilde mutluluğa yaklaşıyor
1: nasıl
0: olacağız. Ama
1: evet.
0: Önce kısa bir ara,
1: sonra
0: bir şarkı dinliyoruz, sonra tekrar buradayız. Başka bir dünyadasınız, Radio Light'tasınız. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Beraberiz.

0: Radyo Light'a tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyaya tekrar hoş geldiniz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün mutluluktan bahsediyoruz ve dedik ki nedir mutluluk ve nasıl sürdürülebilir hale gelir? Nasıl sürekli mutlu oluruz? Hani o amacladığımız şeyi alamasak da yapamasak da nasıl mutlu olmaya devam edebiliriz? Tabii ki sahte olarak kendimizi kandırarak değil.
1: Kandırmak değil tabii.
0: Gerçek anlamda nasıl sürekli olarak mutlu olunur? Bunun bilimsel bazı yolları hakkında konuşacağız ama önce Gamze'nin bazı
1: hızlı birkaç soruları
0: var.
1: Sormak istiyorum
0: evet,
1: sana.
0: Buyurun Gamze Hanım.
1: Hiç çok istediğiniz bir şey elde ettiğinizde Nisan'cığım, hayal ettiğiniz kadar havalara uçmadığınızı fark ettiğiniz oldu mu?
0: Benim çok oldu ya.
1: Hem sana soruyorum hem dinleyicilerimize soruyorum bunu.
0: Evet oluyor. Çünkü bazen diyorsunuz ki işte şu sınavı geçsem, şunu da yapsam, şu işe girsem, şu kadar param olduğunda, işte şu da olsun, şunu da alayım, o zaman mutlu olacağım. Ama işte olmuyor. Demin de bahsettim. Çünkü o çok kısa bir süre sürüyor. Ondan
1: bir
0: sonra...
1: beklenti koyuyoruz onun üstüne.
0: Evet.
1: O beklenti derecesine kadar ulaşmamış oluyor. Bu sefer hayal kırıklığına uğramış olabiliyoruz.
0: Yani daha doğrusu bazen bir şey yaparken ne bileyim ben sanki sihirli bir değnekmiş o şey. Çünkü daha almış değiliz ya. Onu elde ettiğimizde sihirli bir değnek bize dokunacak ve her şey baştan aşağı yenilenecek.
1: Bambaşka olacakmış
0: gibi hissediyoruz sanki. Ama öyle olmuyor işte.
1: Evet. Çok büyük bir beklenti balonu şişirmemek gerekiyor bence.
0: Çok büyük hedeflerimiz olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama şunu, hedeflediğiniz şeyden alacağınız mutluluğun aşırı büyük bir şey olacağını düşünmeyin. Çünkü mutluluk aslında böyle bir şey değil. Mutluluğun ne olduğunu birazdan daha detaylı olarak anlatacağız ama başka sorular var mı?
1: Tabii ki var. Peki, mutluluk hayattan çok fazla bir şey beklememek mi?
0: Böyle bir şey de var. Şimdi, arkadaşlar, dinleyicilerim, böyle bir şey düşünmeyin. Dediğimiz şey, anlatmaya çalıştığımız şey, canım şunu da almayı verin. İşte canım şunu da yapmayı verin değil. Bakın, gerçek anlamda ihtiyacınız olan şey size zaten gelecektir. Siz eğer doğru bir şekilde yaşamaya devam ederseniz, hayal etmediğiniz kapılar önünüzde açılacaktır.
1: Ama bunun için hiçbir şey yapmayın anlamına da gelmiyor tabii.
0: Evet.
1: Ki.
0: Tabii ki biz her zaman kendimizi olabileceğimiz en iyi haline getireceğiz. Ondan sonra bir şeylere açık olacağız. Bu ayrı bir mesele. Büyük evet. Hedeflerimiz olabilir. Ama bunlara daha önceki bir bölümde değinmiştik. Ulaşmanın küçük küçük adımları, hedef kurma yöntemleri var. Bunun haricinde şunu düşünmeyin. Ben o zaman hiçbir şey beklemeyeyim ve hayatın beni götürdüğü yere doğru savrulayım. Bu da yanlış.
1: Akışına bırakmak değil.
0: Akışına bırakmak bu demek değil. Akışına bırakmak hedefleriniz olacak, hayalleriniz olacak. Hayal kurmak çok değerli bir şeydir. Hayal kurun.
1: Evet, hayal kurmak çok güzel.
0: Sonra
1: ama...
0: bunun gerçekçi hedefleştirilmiş adımları vardır.
1: Hatta not edin, yazın.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bununla ilgili günlük tutun. Gün olarak günlük tutun gerçekten.
0: Buradaki problem ne? Hedefe ulaşmak ayrı bir şey, mutlu olmak ayrı bir şey. Dış dünyada ulaştığınız hedeflerinizin, yani ulaştığınız amaçlarınızın ve ne bileyim tatmin ettiğiniz arzularınızın size mutluluk getireceğini düşünmeyin. Bunlardan elde edeceğiniz mutluluk muhtemelen kısa süreli olacaktır. Bunu demek istiyoruz.
1: Evet.
0: Başka bir sorumuz var mı?
1: Bir kitap okumuştuk seninle, hatırlıyor musun yazın? Mutluluk kitabı var. Schopenhauer'ın. Evet.
0: Evet, Schopenhauer bir felsefeci. Bunun için felsefe bilmenize gerek yok. Kolay anlaşılır bir kitaptır.
1: Çok güzel bir kitap.
0: Evet.
1: Tavsiye ediyoruz.
0: İnce
1: gerçekten.
0: De bir kitap yalnız
1: evet.
0: Yani.
1: Bu konuda hatırlıyorsan, yani oradaki söylediği gibi, Schopenhauer'ın söylediği gibi acı çekmeme hali mi?
0: Koskoca filozof demiş ki aslında mutluluk artık acı çekmiyor olmaktır. Bu da bakın bilmiyorum ben inancım dolayısıyla aslında böyle yani Tanrı'nın insana çok daha fazlasını verdiğine inanan ve bunu deneyimlemiş biriyim.
1: Evet.
0: Ama şimdi onu bir kenara bırakırsanız acı çekmeme hali değildir mutluluk. Yani bir ilişki artık size acı vermiyorsa iyi yani öyle işte yuvarlanıp gidiyoruz. Bir işte bir şekilde işte geçiminizi sağlayabiliyorsanız buna razı olmak değildir mutluluk.
1: Evet.
0: Her zaman hayatınızı bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz. Mutluluk dış dünyada olan şeylerden bağımsız bir şeydir.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunu sağlayabilirsiniz çünkü bunu sağlayan belirli hormonlar var aslında. Yani biz bedenimizi belirli bir dengede tutabildiğimiz zaman zaten kendimizi belirli ölçüde mutlu hissediyoruz. Ne oluyor? Eğer biz bu dengeyi sağlayabilirsek, o hormonlar salgılanıyor olursa ve bedenimiz o şekilde tepki veriyor olursa bu sefer daha doğru kararlar alabiliriz. Bu sefer daha enerjik oluruz. İşimize daha kolay odaklanabiliriz. Okulumuza daha kolay odaklanabiliriz. Sonunda da daha başarılı, daha bir şey oluruz ve amaçlarımıza daha kolay ulaşabiliriz. Yani bir kazan-kazan döngüsü içinde oluruz. O yüzden öncelikle fizyolojik sebeplerini halletmekten bahsediyoruz bugün.
1: Evet.
0: Başka bir sorumuz var mıydı?
1: Şey demiştin, hani çikolata yiyenlerden misiniz mutlu olmak için? Yani siz mutlu eden bir şey var mı bu konuda? Bir yiyecek var mı mesela?
0: Ya bu popüler kültür çok bazı şeyleri biraz abartarak, daha doğrusu bir bütünden sadece minik bir parçayı alıp bize sunarak ve onu böyle iyice abartıp büyütüp sanki olay çikolataymış gibi göstermeye başladı.
1: Onu yiyince her şey düzelecekmiş gibi.
0: Öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Bakın, çikolata, birazdan bahsedeceğiz, sadece bu hormonların tek bir tanesini tetikleyen bir şeydir. Evet, ve serotonin gerçekten verir çikolata, ama şimdi bu serotonini size taşıtacak olan şeyi de beslemeniz gerekiyor, bir. İkincisi, sadece serotoninle olay bitmiyor. Üçüncüsü,
1: bitmez.
0: O zaman sadece bununla çözmeye çalıştığınız zaman sürekli bir çikolata yeme ya da başka bir madde bağımlılığı haline
1: bir bağımlılık haline gelir. Aynen, bu çok tehlikeli.
0: Ve bu çok tehlikeli. O zaman şöyle, çikolata varsa mutluyum, yoksa mutsuzum. Bugün çikolata
1: yemedim.
0: Ona
1: bağlı olarak. Evet.
0: Böyle bir şey yok. O zaman duygusal bir yiyici haline geliriz.
1: Bunun ucu da
0: bundan
1: kötü yerlere
0: kesinlikle
1: götürüyor.
0: Kaçının. Lütfen, her şeyin dengeli olması lazım. Hayatta en önemli şey dengedir. Her şey arasındaki denge. O zaman kısa bir ara verelim. Ondan sonra artık şu mutluluk hormonlarına bir bakalım. Nasıl
1: mesela,
0: bilimsel olarak daha mutlu, daha dinç, daha enerjik, daha hayat dolu bir hale geliriz. Buna bakacağız önce.
1: Sizin bununla ilgili güzel fikirleriniz varsa lütfen yazın bize. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Kısa bir aradan sonra tekrar Başka Bir Dünya'da, Radyo Light'ta bir arada olacağız.
1: Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, tekrar başka bir dünyaya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün mutluluktan bahsediyoruz ve dedik ki mutluluk aslında etrafımızda olup bitenlerden, başardığımız, başaramadığımız, alabildiğimiz, satın alabildiğimiz, satın alamadığımız şeylerden çok daha farklı bir şey.
1: Çok bağımsız bir şey.
0: Ve dedik ki öncelikle bunun fizyolojik sebepleri var ve hormonlardan bahsediyorduk. Ve artık bütün soruları cevapladık. Sonunda dedik ki öncelikle fizyolojik problemleri çözeceğiz ve bu şeyleri yaptığımızda kendimizi daha zinde falan filan, daha hazır, daha hayat dolu hissedeceğiz. O zaman daha doğru kararlar alacağız ve daha otomatik olarak bu hayatımızı etkileyecek, verimliliğimizi etkileyecek. Dolayısıyla dış dünyayı da etkileyecek. Ama önce dış dünyayı değiştirmektense önce kendimizi biraz hazırlamamız lazım. Ve Gamze, ilk mutluluk hormonumuz nedir, bize söyler misin?
1: Şimdi hep böyle çok klasik bilinen bir tane var. Sadece serotonin midir mesela?
0: Sadece serotonin değil, 4 tane var.
1: Evet.
0: Ve İngilizce doz kelimesini hani D-O-S-E olarak düşünün. İlki dopamin, ikincisi oksitosin, üçüncüsü serotonin ve dördüncüsü endorfin. Yani sadece serotoninle iş bitmiyor. 4 tane mutluluk hormonu var ve bunlar gereğince salgılanırsa aslında kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Bu bilimsel bir şey. Sadece bunları yapın.
1: Evet.
0: Mecburen otomatik olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İlki ne dedik?
1: Dopamin. Dopamin. Yeterince dopamin aldığımızda kendimizi heyecanlı ve keyifli hissediyormuşuz.
0: Ha, heyecanlıdan kasıt böyle panik olmuş, elimiz ayağımız titrer vaziyette değil
1: tabii ki. Evet.
0: Şöyle bir hayat neşeniz olmasından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Aha, işte bugün şuraya gideceğim, çok işte heyecanlıyım, bunun için kendimi iyi hissediyorum anlamında. Heyecanlı ve ne hissediyormuşuz?
1: Kendimizi heyecanlı ve keyifli hissediyormuşuz.
0: Ay evet, sen keyifli hissediyor musun kendini?
1: Evet, çok şükür, evet.
0: Aa, Gamze'nin dopaminleri salgılanmış, güzel Gamze.
1: Evet.
0: Tamam, dopamini halletmişsin. Peki dopamin almadığımızda ne oluyor?
1: Dopamin almadığımızda da unutkanlık, üşengeçlik, sıkkınlık hissediyormuşuz.
0: Yani şöyle düşünün, semptomları çok iyi bir şekilde yakalayabiliyor olmanız lazım.
1: Kendimizi iyi gözlemlememiz lazım.
0: Ya kim kalkacak da şimdi gidecek de şunu yapacak, ya da içimden kitap yazmaya başlamak geliyor da aklımda çok güzel bir fikir. Ya aklımda çok güzel bir fikir var ama
1: hiç halim yok.
0: Kim şimdi kalkacak da
1: kim
0: yapacak?
1: Bunu yazacak?
0: Yazsan ne olacak zaten gibi üşengeç hissediyorsanız, böyle keyif alamıyorsanız, bilin ki dopamininiz eksik. Ve bazı şeyleri yaptığınızda otomatik olarak o şeyi yapacak haliniz olacak.
1: Evet, bunlar neyle olacak?
0: Neyle olacak Gamze?
1: Bunlar yeterince sağlayabilmek için hobilerimiz olması gerekiyormuş. Müzik dinlememiz, bu çok sevdiğim bir tanesi, işe yarıyormuş ve C vitamini ve tirozin gibi maddeler bunu salgılamamızı sağlıyormuş.
0: Evet, birincisi bir meşgaleniz olacak.
1: Hobiniz
0: yani
1: olacak.
0: Sizi ev, iş, iş, ev, bir de başka bir yer falan, ya da okul, ev, bir şey üçgeninden çıkaran bir şey bulmanız gerekiyor. Ve hobilerinizin olması gerekiyor. Bunu biz zaman yönetimiyle alakalı konuştuğumuzda da söyledik.
1: Aslında. Evet.
0: Daha ayrıca hobiler konusunda bir program da yapacağız ama bir hobiniz olmalı. Sadece kendinizle kaldığınız, sevdiğiniz, bir şeyler ürettiğiniz ve aslında hayatın sadece işte ne bileyim,
1: iş ve ev
0: olmadığı. İş ve öğrenmek, iş ve çalışmak ve bilmem ne.
1: Ve ev.
0: Ve ders çalışmak ve dershane ve bir şey olmadığını
1: başka bir
0: anlamanız
1: alan,
0: gerekiyor.
1: Başka bir dünya.
0: Sadece sosyal olarak çevrenizde iyi zaman geçirmekle alakalı değil. Bir şey üretmek, bir yeteneğiniz olduğunu fark etmek. Bunlar size yapabilirlik hissi verir.
1: Evet.
0: Dopamin size yapabilirlik hissi verir. O yüzden oyun oynadığınız zaman, video oyunlarına da level atladığınızda gerçekten bir şey başarmış hissediyorsunuz kendinizi.
1: Ama bunu da sürekli yapmamak
0: ama
1: lazım.
0: Ama o sanal. O sanal.
1: Evet.
0: O hiçbir zaman bitmiyor ve bir yerde kazanamadığınızda kendinizi mutsuz hissetmeye başlıyorsunuz. O yüzden oyun da bir bağımlılık haline geliyor. Oyun oynamak, sürekli o level'ları atlamak ya da sürekli kazandı, zafer sesini duymak dopamin salgılatıyor. Ama bir süre sonra sürekli aynı şey olduğu için beyniniz artık o dopamini salgılamıyor. Çünkü o

0: bunun için artık tamam.
1: Çok sıradan olmaya
0: sıradanlaşıyor.
1: Başlıyor.
0: Ve hep daha yukarı, daha yukarı, daha fazlasına gitmeye çalışıyorsunuz. Ama beyninizi bir yere kadar kandırabilirsiniz. Bir yerden sonra bunun gerçek olmadığını, sahte olduğunu beyniniz fark edecektir. Oysa ki hobilerde elinizde bir şey olacak. Bir şey çalabiliyor olacaksınız.
1: Bir şey yapabiliyor
0: evet,
1: olacaksınız.
0: Evet, kullanabileceksiniz.
1: Evet, o yüzden ben yaptım diyebileceksiniz.
0: Hobi her zaman daha gerçektir. Gerçek olan önemlidir. Bunu unutmayın. Sanal olan her zaman her şeyi karşılamaz. Ha tabii kod yazıyorsunuzdur ve sonunda ortaya bir oyun çıkar. Ya da bir web sitesi çıkar ya da bir şey çıkar. Aa dersiniz bakın bunu ben yaptım. Çünkü o zaman o da gözle görülebilir hale geliyor. Bu da bir hobi olabilir.
1: Olabilir.
0: Ama elinizle bir şey yapmak sizi çok daha tatmin eden bir şey. Gamzeciğim tekrar şöyle bir okuyabilir miyiz? Dedik ki dopamin
1: evet.
0: Salgıladığımızda kendimizi
1: heyecanlı ve keyifli hissediyoruz.
0: Eğer
1: hayata bağlı, kendine güvenilir kişiler oluyoruz.
0: Evet. Eğer kendimizi böyle hissetmek istiyorsak hobilerimiz olacak. Evet. Bir. İkincisi
1: müzik.
0: Müzik dinleyeceğiz.
1: En sevdiğim ve söylemek.
0: Müzik dinlemek otomatik olarak dopamin salgılatıyor. Bunda da özellikle size kendinizi iyi hissettiren müzikler dinlerseniz daha iyi. Hüzünlüysek iyice onu kanıtmak için böyle iyice hüzünlü şarkılar.
1: Daha acılar.
0: Gömülmek çok da mantıklı bir davranış değil.
1: Değil.
0: Ve aynı şekilde eğer kendinizi üşengeç hissediyorsanız, çünkü bunun eksikliğinde kendimizi keyifsiz, üşengeç, hiçbir şey beceremiyor gibi hissediyoruz.
1: Evet.
0: C vitamini lazım. C vitamininin nelerde olduğunu tabii ki siz biliyorsunuz ve bunu internetten kısa bir araştırmayla bulabilirsiniz ama işte narinciye dediğimiz limondur, falandır, filandır, maydanozdur. Böyle
1: bunları
0: şeyler de var. Ve dedin ki tirozin.
1: Tirozin
0: ne de var?
1: Tirozin de avokado yediğimizde.
0: Çok üzgünüm. Etçiller, et sevenler. Avokadoda tirozin diye bir şey var. Ve mesela çok ilginç değil mi bu? Makine gibiyiz. Bir şeyde bozuk olduğu zaman yani bir şeyde arıza verdiğimizde C vitamini, tirozin. Aa, üşengeç mi hissediyorum? C vitamini alayım, avokado yiyeyim, biraz müzik dinleyeyim ve bir hobiyle ilgileneyim. İnanın o üşengeçliğiniz geçecek.
1: Gerçekten işe yarıyor.
0: Gerçekten işe yarıyor.
1: Zorlayın. Deneyim. Kendinizi gerçekten zorlayın.
0: Bir avokado size çok da zarar vermez canım.
1: Müzik dinlemek çok zor bir şey değil. Ama dediğimiz gibi eğlenceli, keyifli müzikler dinleyin. Ya para vermek zorunda değilsiniz bir hobi yapmak için. Oyun, ya bir puzzle yapabilirsiniz. Kırtasiyeden bir kil alabilirsiniz. Bunu kendiniz evde şekillendirebilirsiniz. Her şeyi para olarak hani değerlendirdiğimiz zaman ekonomik olarak sıkıntılıysak bu şekilde yapabiliriz. Çok basit yöntemlerle bulabiliriz.
0: Elinizde bir kağıt alın.
1: Evet.
0: Origami yapın ya.
1: Origami
0: kağıdı
1: yapıp,
0: bükerek çok güzel
1: bakarak.
0: Şeyler oluyor. Ben küçükken yapardım. Kayıklar yapıp sonra leğene su koyup onları yüzdürürdüm ve o beni böyle çok güzel terapi ederdi. Sadece yazın, sadece çizin. Bazen tek bir kağıt, tek
1: çok
0: bir
1: basit.
0: Kalem. Çok basit şey yapabilir. Tek bir fırça, tek bir boya. Bazen sadece kara kalem ve kağıt. Bazen sadece telefonlarınızın ne bileyim dışarı çıkacağım ve çeşitli fotoğraflar çekeceğim. Sadece bir
1: adım atın bunun
0: yani
1: için.
0: Yani ufak bir kamera. Her şey sizin için hobi olabilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra ikinci hormonumuzla karşınızdayız. Radyo Light'tasınız. Bugün başka bir dünyada nasıl gerçekten mutlu oluruz bilimsel olarak bunu konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Bu arada bize yazabilirsiniz.
1: Yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Bize yazın. Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, Radyo Light gençleri, genç kalanlar, her zaman genç kalacak olanlar. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünyadasınız. Başka bir hayatın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan,
1: başka
0: bunun bilimsel
1: mutlu bir yaşam
0: size anlatan programdasınız. Bugün
1: mutluluğu konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Mutluluk için hangi hormonlar çalıştığında nasıl mutlu oluyoruz? Bunu konuşuyoruz.
0: Dedik ki mutluluk aslında hiç de öyle dış dünyada olanlarla, satın aldıklarınızla, başardıklarınızla alakalı bir şey değildir.
1: Değil.
0: Bazen bazı semptomları yakaladığınızda onların gayet de bilimsel düzeltilme yolları vardır. Bunları iyileştirerek, şifalandırarak gayet de mutlu hissedebilirsiniz. O zaman zaten dış dünyada da doğru kararlar alıp, doğru hareketler yapıp zaten mutlu olacaksınız.
1: Zaten mutlu olacağız.
0: O yüzden mutluluk hormonlarından bahsediyorduk ve...
1: Evet.
0: Dopaminden bahsettik. Şimdi hangisine geçiyoruz demiştim
1: Oksitosin.
0: Ki. Evet, dose, İngilizce dose kelimesi D-O-S-E ile kısaltılabilir. İlki dopamin, ikincisi oksitosin. Nasıl hissederiz oksitosinli olduğumuz zaman Gamzacığım?
1: Çok böyle mutlu, sevgi dolu, şefkatli, cömert, paylaşımcı biri yapıyor bizi.
0: Bu bizi bir ponçik haline getiriyor. Bir
1: böyle
0: pıtırcık haline getiriyor.
1: Pamuk gibi.
0: Bazen böyle hiçbir şey paylaşasınız gelmez. Bazense böyle ya aslında bir yerden tekrar bana gelir ya bu para ya da aman işte şuna da şunu yapıvereyim ne olacak falan gibi bir hale gelir. İşte o sevgi dolu olma hali aslında yeterince oksitosininizin olmasından kaynaklı. Bazen de bütün dünya size zıt gidiyormuş gibi hissedersiniz ve böyle hiçbir şey sevmezsiniz. Böyle durumlarda oksitosininiz eksikse
1: eğer nasıl hissediyoruz? Kendimizi yalnız hissediyoruz.
0: Evet.
1: Sevgisiz hissediyoruz. Huzursuz hissediyoruz. Ve bunu nasıl giderebiliriz?
0: Kimse sizi sevmiyor gibi hissedersiniz. Oksitosin yoksa. Herkes kötüymüş gibi hissedersiniz.
1: Herkes size karşıymış gibi
0: hissedersiniz. Herkes size karşıymış gibi hissedersiniz. Koca dünyada yapayalnız kalmış gibi hissedersiniz. Ne kadar psikolojik duygulardan bahsediyorum değil mi? Soyut şeylerden bahsediyorum.
1: Çok
0: halbuki
1: ilginç.
0: Son derece somut bir sebebi var.
1: Hı-hı.
0: Oksitosin eksikliği size kendinizi böyle hissettiriyor. Peki ne yapacağız da oksitosinleri kendimize alacağız Gamzeciğim?
1: Sarılacağız.
0: Hmm.
1: Evet. Böyle yakınlarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla sarılacağız. Evcil hayvanlar. Onlarla ilgilenmek, onları sevmek, onları beslemek iyi geliyor. Hayal kurmak çok güzel, çok keyifli olanı. Masaj çok ilginç şekilde oksitosini arttırıyor bunlar.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz sosyal yaratıklarız ne olursa olsun. Ve o sevgi alışverişinin, o yolların tıkanmaması için, hani böyle yüreklerinizin sertleşmemesi için sürekli olarak o hormonun salgılanması gerekiyor. Yalnız buradaki öyle illa hani ikili böyle aşk ilişkisi olarak düşünmeyin. Bazen insanlar der ki bu kedi bana çok iyi geldi, bu köpek bana çok iyi geldi. Neden? Çünkü oksitosini eksik ve o hayvan bir şekilde onu tamamlıyor. Bazen sadece sokakta ne bileyim martılara simit attığınızda ya da ne bileyim bir kedi köpek beslediğinizde içinizde ufak bir böyle mutluluk oluyor. Bir huzur hissediyorsunuz.
1: Aslında ne kadar basit olarak görüyoruz bunu.
0: Evet
1: ama, bizi...
0: ama beyniniz öyle algılamıyor. Beyniniz onu bir sevgi alışverişi olarak algılıyor. Bunu sürekli kılmamız lazım. Daha önceki bölümlerden birinde bahsetmiştik aslında. Sarılma etkinlikleri var. Free hug.
1: Free hug.
0: İnsanlar özellikle yurt dışında merhaba işte bana sarılabilirsiniz diye o tişörtleri giyip öyle duruyorlar ve insanlar birbirlerine sarılıyor. Özellikle fazla sosyal mesafenin olduğu toplumlarda dokunmak çok önemli bir şey. Çünkü dokunmak sadece cinsellikle alakalı asla değil. Hiç değil, hiç değil. Çok yanlış anlaşılıyor. Dokunmak bazen sadece onaylayıcı bir şekilde bir sırta vurmak, ufakça bir çocuğun saçını okşamak, bir kediyi okşamak, belki ne bileyim sevildiğinizi size hissettirebilecek dokunuşlar çok daha farklı. O yüzden sarılmakla alakalı, evcil hayvanlarla alakalı gerçekten buna dikkat edin. Kendinizi açın. Bazı insanlar hayvanlardan çok korkuyor. Orada bir sevgi alışverişi tıkanıklığı var. Ben de demiyorum gidip de kaplanı kucaklayın ama tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Sonra bana demeyin Nisan gittim kedinin üstüne atladım, kuyruğunu çektim, o da beni tırmaladı. Böyle değil. Çünkü o kedinin de kendi sevilmek istediği yerler var. Başından sevilmeyi sever. Sizin de dokunulmaktan hoşlandığınız yer. Belki sırtını sıvazlanırsınız. tanınınca tamam diyeceksiniz ama o kadar da sürekli kucaklanmayı seven birisi olmayabilirsiniz. Özellikle de böyle virüsler, gripler falan havada uçuşurken kesinlikle kendinize sevecek, sarılacak birilerini bulun. Hayvanlar da olabilir. Ne bileyim, gidin annenize, arkadaşınıza, babanıza, kardeşinize, kim varsa artık abinize, yakın arkadaşınıza bir sarılın ya. Şöyle bir çak yapın ve onun verdiği desteği, gücü hissedin. Hayal kurun. Güzel kardeşlerim, abilerim, ablalarım, hayal kurmak kötü bir şey değildir. Önce vizyonunuzun olması gerekiyor ki hedefleriniz olsun. Büyük hayaller kurabilirsiniz. Ya şuraya gittiğimde şöyle yapacağım. İlla bunun gerçek olması gerekmiyor. Yani her şey olabilir bu. Ne bileyim, üniversiteye başladığımda şöyle olacak. İş hayatına başladığımda şöyle şöyle yapabilirim. Ya da ya yarın kalkayım işte şöyle yapayım, böyle yapayım. Bir günü şöyle geçireyim, böyle geçireyim. Herhangi bir hayal olabilir. Kendinizi bırakın. Gerçekleşmezse kendinizi kötü hissetmeyin. Ben hiç olmayan şeyler için...
1: Hayal kırıklığına uğramayın gerçekten. Evet.
0: Hayal kırıklığı diye bir şey yoktur. Yok. Olmayabilir. Bunu kabul edelim. Ama şöyle bir şey var. Ben olmayan şeyler için şükrediyorum. Daha henüz bir arabam yok. Bu arada araba kullanmayı da bilmiyorum. Ama istediğim arabayı aldığım için şükrediyorum. Sadece bu bir hayal ve hayalim de beni yani kendimi iyi hissettiriyor. Çok şükür. Hayal kurmaktan lütfen çekinmeyin. Çünkü o hayallerden gerçek hedefleriniz ve o büyük hedeflere ulaşacak amaçlarınız çıkar. Çıkacak. Hayal kurmazsak büyük bir vizyonumuz olmaz. Böyle at gözlüğüyle minicik dünyamız içinde bir hamster gibi böyle dönme dolap gibi şeyin içinde böyle koşuyor oluruz. Evet, ne dedik? Birbirimize sarılalım, dokunmaktan çekinmeyelim.
1: Evcil hayvanlarımız olsun. Sokaktaki hayvanları sevelim, yemek verelim.
0: Hayal kuralım.
1: Bir şarkıdan sonra devam edelim mi?
0: Evet, bir şarkıdan sonra üçüncü hormonumuza, serotonine geçeceğiz. Bu çok ünlü olan, en popüler olanı bu. Kısa bir ara veriyoruz, sonra tekrar buradayız. Bu arada bize yazın lütfen.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Kısa bir aradan sonra. Buradayız. Görüşmek üzere.

0: Başka bir dünyaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, gençler, genç kalanlar ve hep genç diyorum hissedenler, yaşlanmak bilmeyenler.
1: Gençlerle mutlu olanlar.
0: Evet. Hoş geldiniz. Bugün nasıl sürdürülebilir bir şekilde mutlu oluruz bunu konuşuyoruz ve bilimsel olarak aslında mutluluğun resminin bir hormonun beyne nöronlar aracılığıyla taşınması olduğunu bilimsel olarak
1: olduğunu
0: açıkladık. Evet. Ve dedik ki bunları yaparsanız kendinizi şöyle böyle hissedersiniz. Dopaminden bahsettik, oksitosinden bahsettik. Ve dedik ki şimdi üçüncüsü
1: geldik,
0: çok popüler serotonin. Herkes duyuyor bunu. Bu serotonin çok ünlü. Evet. Herkes de bir ağzında böyle çikolata serotonin. işte bazı böyle ilaçlar alınan durumlar oluyor. Bunları yadırgamıyorum olabilir. O ilaçların içinde de serotonin var. Gamzeciğim nedir serotonin? Kendimizi nasıl hissederiz serotonin varsa?
1: Vücudumuzda salgılanıyorsa neşeli, canlı, zinde hissediyoruz kendimizi.
0: Neşeli hissediyoruz. Yani aslında temel olarak mutluluk hormonu olarak serotoninin bilinmesinin sebebi size neşe veriyor olması. Durduk yere böyle çıkkıdı oynayacak gibi hani etrafınıza neşe kaynağı olan biri yapması size. Peki serotoninimiz yoksa ne oluyor?
1: Depresif, karamsar, öfkeli, her şeye böyle öfke püsküren birileri oluyoruz.
0: Semptomları yakalayın. Eğer yolda yürürken şu arabada buraya park etmiş zaten.
1: Çok trafik var.
0: Şu öğretmen de bana
1: taktı. Yolda beklemek zorunda kalıyorum.
0: Her türlü böyle sürekli şikayet eder bir halde buluyorsanız kendinizi ya da o da olmayacak zaten, bunu da yapamayacağız zaten, yapacağız da ne olacak zaten halindeyseniz eğer, bilin ki serotonin hormonunuz eksik.
1: Salgılanmıyor.
0: En tehlikeli olan gerçekten serotonin. Çünkü bizi bağımlı hale getirebiliyor. Gamze, ne lazım bize serotonin salgılamak için?
1: Aslında ne kadar da basit. Egzersiz yapmak.
0: Tembel miyiz? Biz hareket etmiyor muyuz acaba?
1: Etmiyor olabiliriz. Sadece bir yürüyüş, çok basit bir yürüyüş yapmak bile bizim modumuzu bir anda değiştirebiliyor.
0: Çok enteresan bu. Bazen bakıyorum böyle kişisel gelişim hani konusunda tavsiye veren kişiler de diyorlar ki merdiven çıkın, bırakın merdiven çıkmayı. Yürüyen merdivende duracak sabrımız yok. Asansörle çıkmaya çalışıyor herkes. Artık biraz da hani zamanın olmadığını söylüyorlar ama daha önceki programlarda dediğimiz gibi zaman yönetilebilir bir şey, zaman yok diye bir şey yok, öyle bir şey olamaz. Sadece egzersiz yapmak. Bazen ya bugün modum çok düşük, işte 10 tane burpee yapıyoruz ya da squat yapıyoruz ya da sadece ne bileyim sizin için kendi hareket alanınız neyse. Hani bu şey de olabilir, 5 kere zıplayacağım, 20 kere sandalyeye oturup kalkacağım ya da yere oturacağım kalkacağım 20 kere. Bu da bir hareket.
1: Hiç haliniz yoksa bile yatağınızda uzanıp bacaklarınızı yukarı aşağı kaldırıp.
0: Kaldırıp indirip.
1: Ona odaklanabilirsiniz. En basitinden. Çünkü bazen gerçekten halimiz olmayabiliyor. Bu bile bence çok işe yarayabilir.
0: Gençler haftada 1 saat koşu gruplarına katılabilirsiniz.
1: Evet, çok güzel.
0: Ücretsiz olarak sahilde. Sahillerde
1: ya da
0: böyle açık alanlarda evet, koşan gruplar var.
1: Gruplar var.
0: Eğer bisiklete biniyorsanız bisiklet grupları var. Bunları yapabiliriz. Hı-hı. Koşabiliriz. Ne olacak canım? Hani illa o bunlar süper işte bir
1: ben
0: sürü.
1: Ben ayak uyduramam gibi bir şey düşünmeyin.
0: Evet, yani böyle bir şey değil. Arkadan gidebildiğiniz kadar gidersiniz. Bakın Avrasya Maratonu dediğiniz İstanbul Maratonu bile yani normal maratonu var. 40'ı geçen 42 kilometre miydi olan 15 kilometresi var, 10 kilometresi var. Yani herkes kendine göre ya da halk koşusu var. Onlar galiba 5 kilometre mi gidiyor? Öyle bir şey bilemiyorum ama herkes kendine göre gidiyor. Önemli olan kendi yapabildiğinizin bir tık üstüne geçmek. Bir tık zorlamak. Çünkü siz 2 kere oturup kalktığınızda yarın 3 kere oturup kalkabilir durumda olacaksınız. Artık siz dün olan siz değilsiniz. Artık ilerliyorsunuz. Ve
1: farkında olmak gerekiyor.
0: Aynen öyle. Beyin bunu bir ilerleme süreci olarak görüyor. O yüzden artık umutsuz olmuyorsunuz. Geleceğin değişebileceğine, daha iyi olabileceğine dair umudunuz oluyor. Çünkü dünden bugüne bir şey değiştirdiniz.
1: Değişmiş oluyor. Evet. Trekking grupları da var mesela bununla ilgili.
0: Evet. Ve demeyin İstanbul'da ne trekking.
1: Çok
0: İlla
1: güzel
0: ki bir yerlere
1: varmış.
0: Gidiyorlar. Evet, çok güzel yerler var. Toplanıp gidiyorlar. Aman da öyle en iyi ayakkabıyı alayım, en iyi tişörtü alayım falan yapmanıza gerek yok.
1: Böyle bir şeye de ihtiyaç yok gerçekten. En basit ne varsa.
0: Elinizdekilerle başlayın. Bir işe yoklukla başlayın. Siz ilerledikçe zaten size gelecektir.
1: Güneşlenmek en sevdiğim. Bir yaz insanı olarak.
0: Evet. Bakın geçenlerde doktora gittim, kendimden paylaşayım size. Dedi ki D vitaminin yok. D vitaminin eksik. Bu sende şöyle şöyle şeylere yol açar. Ya gerçekten bazı maddelerin eksikliği sizi mutsuz ediyor. Siz sanıyorsunuz ki bunun sebebi dış dünya. Sanıyoruz ki bunun sebebi aslında işte ne bileyim ben şunu bunu alamamamız, şunu bunu yapamamamız, tatile çıkamamamız ya da işte yoğunluk vesaire vesaire. Hayır değil.
1: Değil.
0: Magnezyumunuz yok. D vitaminimiz yok. Güneşe çıkın. Güneşlenmekten korkmayın. Ay yanacağım ne biçim işte şimdi beyaz ten moda diye kendinizi güneşten uzaklaştırmayın. Avuç içleriniz özellikle daha çok alabiliyormuş. Lütfen mutluluk hormonumuz olan D vitaminini bol bol bol kendimize çekelim. Bu güneşlenerek olabilir ya da dışarıdan D vitamini alarak olabilir. Ama bunun için yani dışarıdan bir şey alacaksanız doktorunuza başvurun.
1: Danışarak.
0: Biz burada doktor değiliz tabii ki. Ve
1: uyumak.
0: Uyumak.
1: Uyuyunca geçer bazen.
0: Gençler, hani bütün gece oyun oynuyoruz ya, hani uyumayıp 3 saat uykuyla okula gidiyoruz ya,
1: evet.
0: Ya da aynı şekilde işe gidiyoruz ya, o bizi mutsuz ediyor, farkında değilsiniz. Bazı hormonlar gece uyurken salgılanır. Vücudunuz gün boyunca yıkım modundadır. Gece hani klasik derler 11 ile 5 arasında, 11 ile 4 arasında o melatonin salgılandığı zaman yapım aşamasındadır. Siz sürekli yıkarsanız vücuda kendini yenileyecek, yapıcı bir şeyler sergileyecek alan tanımazsanız bir süre sonra çökersiniz. Ve siz sanıyorsunuz ki mutsuzsunuz. Hayır.
1: Aslında
0: sadece
1: uykusuzsunuz.
0: Ama bir süre sonra beyin artık buna tamam diyor. Demek ki bu kadar uyumayacak. Beyin bunu ben uykusuzum, yorgunum olarak algılamıyor. Bir de yiğitliğe böyle laf getirmemek için şey yapıyoruz. Hayır canım ben uykusuzluğa dayanabiliyorum. Ben yine de şunu
1: çok
0: yapabildim, bunu
1: bu
0: yapabildim.
1: Konuda.
0: Ama mesele bu değil. Mesele sempatik sinir sisteminiz var, parasempatik sinir sisteminiz var. Mesele parasempatik yani sizi yapan, onaran, bütün duygusal yüklerinizi alıp da sizi tekrar yenileyen o sistemin devreye girebilmesi. Lütfen uyuyalım. Gerçekten saat 11 ile 5 arası çok önemli. Uyumamız gerekiyor. Uyuyamazsak uyumamak bir işkencedir biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İşkence olarak tutsaklara, mahkumlara yani uygulanmış bir şeydir. Uyutmamak. Ve delirirsiniz uyumadığınız zaman. İnsomnia hastaları var. Gerçekten çok acı veren bir şey. Uyumamız gerekiyor. Serotonin, çok güzel bir şey.
1: Evet. Peki nelerden alabiliriz? Pazıdan, midyeden, biter çikolata yediğimizde, Hindistan cevizi,
0: evet.
1: Muz, kuşkonmaz, çilek, bal kabağı, kabak çekirdeği. Bunları tükettiğimizde de serotonimizi artırmış oluyoruz bu konuda.
0: Şunun altını çizebilir miyim? Bitter çikolata. Lüp lüp lüp bütün tatlıları yutup ondan sonra aman ben serotonin salgılamak için yapıyorum demeyelim lütfen. Çünkü bitter çikolata işe yarıyor. Diğerleri çok da işe
1: diğer
0: yaramıyor.
1: Diğer çikolatalar bahane olmasın bizim
0: yani
1: için.
0: Yani şurada lütfen duygusal yiyiciler haline gelmeyelim. Çünkü gereksiz bize zararlı şeyler yiyoruz. Karaciğerimiz çok fazla şekerli şeyler yediğimiz zaman zorlanıyor. Ve karaciğer aslında duygu dengesini de sağlayan bir organ, iç organ. Yani bilimsel olarak. Çünkü şeker hastalarında da bazı hani böyle sinir bozukluğu gibi şeyler oluyor. Lütfen aşırı şeker yüklemeyin kendinize.
1: Evet,
0: burada çikolatadan kastettiğimiz şey bitter çikolata. Çünkü o kakao çekirdeğinde var bu madde. Şekerde değil.
1: Muz mesela aynı zamanda hem serotonini de artıran bir şey.
0: Evet aynı zamanda da magnezyum var.
1: Magnezyumumuzu artıran bir şey. Yani uyuşmalarımız, kasılmalarımız olduğu zaman bu da bu işe de yarıyor muz. Çok güzel.
0: Aynen öyle. Çok da böyle pahalı şeyler olarak düşünmeyin. Ufak ufak yediğiniz zaman da işe yarıyor. Uyuyoruz, bu yiyecekleri yiyoruz birbirimize.
1: Egzersiz yapıyoruz.
0: Evet. Egzersiz yapıyoruz, teşvik ediyoruz birbirimizi hareket etmek konusunda.
1: Güneşleniyoruz.
0: Güneşleniyoruz.
1: Evet.
0: D vitaminimize dikkat ediyoruz. Magnezyuma dikkat ediyoruz. Ve serotonini bolca salgılanan biri olarak son derece mutlu, iyimser hayatlarımız oluyor. Son bir hormonumuz kaldık.
1: Ve geldik endorfine.
0: Geldik endorfine.
1: Evet.
0: Evet Gamzacığım, endorfin varsa kendimizi nasıl hissediyoruz?
1: Kendimizi pozitif, neşeli hissediyoruz. Hissetmemizi sağlıyor.
0: Evet.
1: Ve ağrı eşiğimizi yükseltiyor. İlginç şekilde. Evet. Stresi azaltıyor. Bu bence kesinlikle çok yani hepsi zaten öyle de yani bu da çok ihtiyacımız olan bir şey diye düşünüyorum. Özellikle çok kalabalık bir şehirde yaşayan insanlar olarak.
0: Çok enteresan değil mi? Ağrı eşiğiniz kendinizi hasta hissetmeniz ya da hissetmemeniz endorfine bağlı. O yüzden çok spor yapan insanlar da tabii hep birlikte bu hormonlar çalışıyor. Endorfin de salgılandığı için bir yerden sonra aslında canlarının acıdığını hissetmiyorlar.
1: Gerçekten bu çok doğru.
0: Ve aynı şekilde bağışıklık sistemiyle de böyle şeyler alakalı oluyor. Peki endorfin yeterince salgılanmıyorsa kendimizi nasıl hissederiz?
1: Stresli, gergin, isteksiz. Çok nalet bir insan oluyoruz.
0: Yani böyle ay ne yapacağım, şu da var, bu da var, bu da var. Ya sakin ol, sakin. Evet. Her şeyi yönetebilirsin. Her şey tamamen yolunda gidebilir. Bu mümkün. Ama önce bizim sakin olmamız gerekiyor.
1: Fark etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi ne yapacağız da endorfinimiz doğru şekilde salgılanmış olacak?
1: Endorfini salgıladığımız zaman ne oluyor? Daha çok mutlu, gülen bir insan oluyoruz. Gülmek.
0: Gülüyor musunuz
1: artırıyor.
0: Çok?
1: Evet.
0: Öncelikle endorfin sizi böyle güler yüzlü bir insan haline getiriyor.
1: Evet.
0: Ve aynı şekilde de aslında komik videolar izlemek falan endorfin salgılatıyor.
1: Çok ilginç şekilde. Ne kadar enteresan.
0: Evet, ben bunu yapmazdım. Bazen zaman kaybı olarak görüyordum ama evet. O böyle ne bileyim komik kedi videoları falanlar filanlar aslında bu işe yarıyor.
1: Komedi programları var mesela bununla ilgili.
0: Evet. Ne güldüğümüze de tabii yani çok önemli ama endorfin genel olarak hayattan keyif almakla alakalı bir şey. Kendimizi güler yüzlü, gülden böyle birisi yapmak için öncelikle şakalara açık olmamız lazım. Esprilere açık olmamız lazım.
1: Bu konuda çok başarılı olamayabiliriz ama yine de elimizden geldiğince kendimiz için, karşımızdaki kişiler için.
0: Evet, biraz güler yüzün hiç kimseye zararı yok bence. Hı-hı. Birazcık komik videolar izlemenin kimseye zararı yok. Yalnız sürekli ben mutsuzum, bütün gün sabahtan akşama komik video izleyeceğim böyle ya da sosyal medyada bir şeyleri aşağı kaydırıyoruz, saatlerimiz gidiyor fark etmiyoruz. O sonsuzca sizi orada tutmak üzere tasarlanmış bir şey çünkü. Böyle olmamak gerekiyor, her şeyin bir sınırı var ama her gün biraz böyle komik videolar, hoşumuza giden şeyler izlememiz gerekiyor. Aynı şekilde etrafımızdaki mizahi şeylerin de farkında olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bazen birinin duruşu, insanlarla alay etmekten bahsetmiyorum,
1: evet,
0: bu değil.
1: Kesinlikle bu değil.
0: Bazen bir şeylerin bir araya gelme şekli, bizi güldüren, gülümseten şeyler olabiliyor ve özellikle de ben hayvanların...
1: Kedilerin.
0: Evet ya, gerçekten... Bir şey oluyor, birden deli gibi koşmaya başlıyorlar. Diyorum ne oldu, daha demin uyuyordunuz, şimdi neden acaba koşuyorsunuz böyle? Her şeyi yıkarak falan geçiyorlar, bana komik geliyor. Size ne komik geliyor? Bir düşünün, size en çok ne güldürüyor? Evet Gamzacığım, tekrar
1: başka.
0: Bir şöyle endorfini bize bir özetler misin?
1: Endorfin kendimizi pozitif, neşeli hissetmemizi sağlıyor. Ağrı eşiğimizi yükseltiyor. Hı-hı. Stresi azaltıyor. Hı-hı. Dediğimiz gibi eksikliğinde stresli, gergin, isteksiz bir insan oluyoruz. Ama acı biber yediğimizde mesela bunu artırıyormuş. Evet.
0: Acıyı çok seven arkadaşlarımız var mı?
1: Çok şanslısınız.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Evet.
0: Bazı kültürlerde acı çok var yani böyle hani Meksika kültüründe falan da sadece Türkiye'de değil. Aslında beden otomatik olarak mutluluk olarak algılıyor. O yüzden acı yani tat olarak acı çok önemli bir şey. Gerçekten de işe yarıyor.
1: Biraz zorlayabiliyorsak yememiz
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Kendi sağlığınıza lütfen zarar
1: tabii
0: verecek
1: ki.
0: Kadar değil.
1: Lıp lıp
0: yutup da sonra midenize zarar vermeyin. Ama acı biber işe yarıyor. Bu durumda şöyle düşünüyorum. Biberli çikolata diye bir şey var. O zaman onunla bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çikolatadan serotonin hem endorfin salgılatabiliyoruz. Evet.
1: Evet.
0: Başka ne yapmamız lazım?
1: Başka bir de yürüyüş yapmak.
0: Yürüyüş. Gamze'nin en sevdiği. Gamze demek ki
1: endorfin. Fark etmeden iyi bir şey yapıyormuşum.
0: Evet. Çünkü Gamze yürüyor. Ondan sonra orada hem açık hava almış oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Oksijen. Hem etrafınızda güzel şeyler görüyorsunuz. Hem de egzersiz olmuş oluyor. Bu da aslında bir taşla iki kuş. Her şey bu dört hormona bağlı. Kendinizde önce fizyolojik engelleri kaldırırsanız zaten daha sonrasında yapıp etmelerinizle alakalı ve dış dünya ile alakalı şeyler değişmeye başlayacaktır.
1: Başlayacak.
0: Çünkü bizim hazır bulunuşluğumuz değişecek. Kendi bakış açınız değişecek. Üşenmeyeceksiniz, adım atmış olacaksınız, bir şeyler üretiyor olacaksınız. Doğal olarak da çevreniz değişecek. Siz güler yüz göstereceksiniz. Bir iki somurtacaklar. Ondan sonra onlar da size gülümseyecek.
1: Eşlik edecekler.
0: Tabii. Her sabah eşim beni otobüse götürüyor okula giderken. Yolda bir temizlik görevlisi abimiz var. Yolları süpürüyor. ve günaydın diyoruz. O da günaydın gençler diyor ve bir kere güne
1: çok güzel.
0: Daha güzel başlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Günaydın. Herkese günaydın. Güzel güzel günaydın diyebilen, gülümseyebilen herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz gerçekten.
0: Siz de bu kişilerden biri olun. Bazen birilerine günaydın demeniz o kişinin o gününü değiştirebiliyor. Evet, gençler, genç kalanlar. Bugün mutluluk hormonlarından bahsettik. Genel olarak Gamzacığım, bize şöyle özetleyebilir misin?
1: Her neler
0: hormonu, evet, neler yapmamız lazım?
1: Su içebiliriz, C vitamini alabiliriz, magnezyum alabiliriz, avokado yiyebiliriz, çilek, kabak çekirdeği yiyebiliriz, egzersiz yapabiliriz, komik videolar izleriz.
0: Tabii ki.
1: Böyle güneşleniriz, deniz kenarına gideriz, bir hobiyle ilgileniriz.
0: Evet.
1: Bir seramik olabilir, bir resim yapmak olabilir, bisiklet sürmek olabilir. Evet, bunları yapabiliriz.
0: Evet. Acaba, tabii bunların hepsini aynı anda yemekten bahsetmiyorum, rica edeceğim. Bazen böyle bir galeyana gelme hali oluyor. Ve kişisel gelişimle alakalı bir şeyler dinlediğimizde bütün yiyecekleri böyle önümüze seriyoruz. Avokado, muz, bir ısırık avokado, bir ısırık muzdan alalım. Biraz bal
1: bir
0: kabağı kemirelim. Hayır, böyle değil lütfen.
1: Kabak çekirdekleri ama paket paket bitirelim mesela.
0: Rica ediyorum, abartmadan. Biraz bugünlerde deneyelim bakalım. Biraz bunları yaptığımız zaman, uykumuza dikkat ettiğimiz zaman, su içtiğimiz zaman, işte magnezyumdur, magnezyum için muz, işte şudur budur, bunları dengeli olarak yediğimiz zaman, dikkat
1: müzik
0: ettiğimiz
1: zaman,
0: müzik dinleyip komik videolar izlediğimiz zaman, hayatımızda, kendimizde, dış dünyaya verdiğimiz tepkilerde acaba değişiklikler oluyor mu? Lütfen deneyin. Bir süre denedikten sonra düzenli olarak bize yazın.
1: Kendinizdeki değişiklikleri görün. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Bize yazın lütfen.
0: Gamzacığım, mutlu
1: keyifliydi.
0: Musun?
1: Evet, çok mutluyum. Bunları fark etmek de, yani yaptığını ya da yapınca bunların güzel olacağını fark etmek de bence çok keyifli.
0: Aynen öyle. Kendinizdeki semptomları yakalayın. Aa, işte halsiz hissediyorum. Demek ki şuyum eksik. Aynı araştırmayı internet üzerinden de yapabilirsiniz. Sonuçta sözlü olarak anlatılan uçup gidiyor. Ama en azından farkındalık oluşturmaya çalıştık. Umarım bir işe yarar. Umarım gerçekten denersiniz ve yavaş yavaş kendiniz, sonra hayatınız da bu şekilde değişmeye başlar. Başka bir dünyada mutluluğun bilimsel açıklamasını yaptık bugün.
1: Mutlu olmak için lütfen gerçekten kendinize fırsatlar yaratın. Farkındalığında olun. İsteyin, gerçekten isteyin lütfen.
0: Evet, bugün herkesin çok mutlu olmasını diliyoruz ve kendinize bu armağanı lütfen verin. Lütfen
1: mutlulukla
0: gerçekten
1: ışıldayın.
0: Evet, izin verin. Işıldayabilin etrafınızda ve siz ışık olun. Siz o koca kazandaki yemeğin tuzu olun. Siz değişirseniz her şey değişecek, iddia ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadaydınız.
1: Başka bir dünyadaydınız.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Elçilerin İşleri 1. Bölüm.
1: Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz.
0: İsa göğe alınıyor.
1: Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecekti.
0: Mattia, Yahuda'nın yerine seçiliyor.
1: Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfa oğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus, yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakeldem adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Justus diye de bilinen Yusuf ile Mattia'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere

0: İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Girikliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler.
1: Petrus'un Pentekost günü konuşması.
0: Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus, yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. "Ey Yahudiler ve Yeruşalem'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım, sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceğe görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O, ölüler diyarda terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu.

0: Gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerine elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.
1: İmanlılar arasındaki birlik.
0: Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor ve her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.
1: 3. Bölüm: Sakat Dilenci'nin iyileştirilmesi.
0: Bir gün Petrus da Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus da Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus da Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. "Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü." Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.
1: Petrus'un tapınaktaki konuşması.
0: Adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. "Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmişti. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti. Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.
1: 4. Bölüm: Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde.
0: Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkâhin Hana'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus da Yuhanna'yı huzurlarına getirip onlara "Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?" diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. "Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur." Kurul üyeleri, Petrus da Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş, sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam, Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. "Bu adamları ne yapacağız?" dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler. "Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz." Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti.
1: İmanlılar cesaret için dua ediyor.
0: Serbest bırakılan Petrus da Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. "Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti. Rabbe ve Mesih'ine karşı." Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kente İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
1: İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar.
0: İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba, yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı. Parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.
1: 5. Bölüm Hananya ile Safira.
0: Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız diye sordu. Evet, bu fiyata dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.
4: And all the time.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.